0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

فقد الطير فقال ما لي

صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة

أهلها

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

تفقد الطير فقال ما لي لا

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini.

güzel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden, demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleri, makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler, bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan, ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar, kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler.

Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

0: Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle. Yardım eyle Muhammed ümmetine. Yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey ya. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa ala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demişti. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
3: www.yıldızfm.com
4: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım.

unuttu nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve nur toplar kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyorum.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesilden, ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. 13 prensip konuştuk. 14. prensibe geçmeden bir hususu tekrar teyit ediyorum. Tekrar. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamberleri konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmuyoruz. Hatta ehli beyti bile konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Çünkü ehli beyt ilave ettiğimiz zaman ki onlar da sahabi demek oluyor. Artı sahabilik diye bir ilave daha var ehli beytte. Ashab-ı kiram var. Ehl-i Beyt olduğu zaman bir Fatıma radıyallahu anha sahabi dediğimizde ne varsa Fatıma da var. Artı Ehl-i Beyt var. Bu bir puan daha yukarıda olmak, biraz daha yoğun bir gündemle ele alınmak demek. Bunu özellikle bir kere daha zihnimizde oluşturalım. Masum kimselerden konuşmuyoruz. En başta göz önündeki nesilden söz ettiğimizde bu gerçekleri direkt ve dolaylı olarak farklı başlıklar altında tekrar etmiştim. Demiştim ki henüz 14. maddeye geçmeden bir kere daha bunları hatırlayalım istiyorum. Demiştik ki ashab-ı kiram o ağırlıkları ne kadarsa o kadar da imtihan konusudurlar kıyamete kadar. Kurban bayramında kurban kesmek ibadettir. Değil mi? Evet. Sabah namazı kılmak da ibadettir, değil mi? Evet. Peki, aynı mıdırlar ibadet ağırlığı olarak? Puanları aynı mıdır? Sabah namazı kılmakla Ramazan'da fitre vermek aynı mı? Yatsı namazı ile teravih namazı aynı mı? İbadet, ibadet tamam. İbadet. Ama farz var, vacip var, farzlar arasında daha büyük farz var. Namazlar arasında fark var. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı? Ashab-ı kiram sıradan 7. kuşak nesil olsalardı, Müslüman olarak bir farklılık olmayacaktı. Sahabi oldular, dinde farklı bir ağırlıkları oluştu. Dolayısıyla bir Müslümana yan bakmakla ashab-ı kirama yan bakmak aynı yan bakma değildir. Bu sebeple biz maddeler halinde ashab-ı kiramı bağrımıza basış tarzımızı konuşup değerlendiriyoruz. Meselemiz budur. 14. maddeye geldik. Ashab-ı kiramla ilgili olarak. Biraz önce yaptığım girişte kardeşlerim, ben şahsen çocuk yaşlarımda ashab-ı kiram hakkında buna benzer bilgileri derslerde dinlerdim. Zannediyorum da 16 yaşındaydım. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin ashab-ı kiramla ilgili yazdığı küçük bir kitabı vardır. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Allah rahmet eylesin. Kendi döneminde gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Herhalde zanlı

söylüyorum. O zamanki İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda ashab-ı kirama karşı yapılan seviyesiz ithamlara, kendisine gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşuyordur zannediyorum. Çocukuz, küçük yaşlardan beri medresedeyim, rahle üzerindeyim, böyle bir algı tarzım var ashab-ı kirama karşı. Peygamberden sonraki en büyük adamlar diye çocukça düşünüyorum. O kitabı ya 15 ya da 16 yaşındaydım en fazla okuduğumda. Hala hafızamda okuduğum bilgiler. Onu okuduktan sonra Arapça derse gittiğim bir hocam vardı. Ona dedim ki hocam, israf değil mi bu kitabı yazmak dedim ya. Niye dedi? Ya ashab-ı kiram hakkında kimse bir şey dedi yok ki zaten, niye yazılmış ki bunlar? Yani şöyle hakaret olursa böyle olur gibi konular konuşuluyor orada. Hiç unutmuyorum, hocam baktı, zavallı çocuk der gibi kıs kıs güldü bana. Şimdi bana göre ashab-ı kiramı herkes seviyor zaten. Ne bileyim, Şiiliğin temelinde ashab-ı kirama karşı gelmek var. Ne bileyim, haricilik demek ashab-ı kiramın da ölümüne karar vermek demek. Yani böyle şeyleri anlamıyorum. Genelde biz eğitimi hep cici taraflarından konuları anlatarak verdiğimiz için, günün birinde bir facia ile karşılaşıldığında ya da acı yüzüyle olayların karşılaşıldığında çöküyor zihin. Hani bilgisayarda bir çökme oluyor ya, işte hafızası çöktü, zihin de çöküyor. Bir hoca kardeşimiz yoğun bir şekilde ashab-ı kiramdan örnekler veriyor. Bir gün bir müftü efendi bana dedi ki, filanca hoca efendiyle tanışıyor musun dedi. Tanışıyorum dedim. Ya ona dedi, benden iletsene dedi. Yanlış iş yapıyor dedi. Ashab-ı kiram olduğu gibi anlatsın dedi. Ne açıdan dediniz dedim. Yahu dedi, ashab-ı kiramın dedi sadece dedi peygambere itaat ettiklerini, hep sabaha kadar namaz kıldıklarını, ellerine geçen her şeyi infak ettiklerini, hiç ağızlarından bir hatalı söz çıkmadığını söylersen dedi, birisi de kalkar bir hadis kitabında nasıl kavga ettiklerine dair bir şey okur, çöker adam o gün dedi. Hayalperest bir sahabi olmaz. Olduğu gibi ashab-ı kirama inanacağız. Çünkü Allah olduğu gibi kabul etti onları. Sadece iyi taraflarını, güzel taraflarını almadı Allah-u Teala. Olduğu gibi radıyallahu anhum oldu. O gün hakikaten ben de bu çıkıştan etkilendim. Sonra dedim ki, hoca efendi, ben örneğim burada dedim. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabını okurken böyle şok geçirmiştim. Ne gerek var bunları yazmaya? Kim ashaba söver ki? Geçti içimden. Bulsam Ömer Nasuhi Bilmen'e de söylerdim bunu ama. Bana sadece cenazesine katılmak nasip oldu. Rahmetullahi aleyh. Ama o zaman sağ olsaydı, ya hoca sen bunu niye yazdın diye derdim geliyor bana. Şimdi bakıyorum ki, aman Allah'ım, meğer ki kıymetin kadar sövenin de oluyormuş, düşmanın da oluyormuş. Hayat böyle bir gerçek. Bir gün bu konuyu 3-4 hoca muhabbette konuşuyoruz. Böyle bir değerlendirmem var demiştim. Bana dedi ki genç bir hoca efendi, sizi de yani değerlendirmeniz bakımından örnekler olarak zikrediyorum. Ya Nurattin dedi, güneşin üzerimizdeki nimet oluşunu, kıymetini nasıl anlatabilirsin dedi. Dedim, nasıl? Ya dedi, güneş nimet mi nimet? Say bakalım bu nimetin faydalarını. Sayılır mı dedim ya? Sayılır mı? Güneş olmasa hayatımız olmuyor zaten. Sebepler olarak, yani Allah-u Teala onu sebep olarak yaratmış. Bir Ağustos gününde dedi, uf puf ederek güneşe hakaret eden insanları sayabilir misin dedi. Hakikaten ya dedim. Uf, oradan buradan, ya çok sıcak bugün, ya ayarı yok mu şu güneşin, kısın bunu diyecek insanlar neredeyse, kumandasını bulup güneşin elinden. Ya insanoğlunun dedi, güneşe bile elinden gelse taş atası gelirdi, ashab-ı kiramı rahat bırakarlar mı dedi ya. Böyle bir argoca da olsa hoşuma gitti bu benzetme. Burada arkadaşlar 14. maddede ashab-ı kirama hakaret neye mal olur? Bunu değerlendirmek istiyorum. Ama bu girişleri hep niye yaptım? 10 dakikadan fazladır giriş yapıyorum bu cümlelere. Neden? Çünkü ola ki genç kardeşlerimin aklına gelir. Zaten kim ashab-ı kirama hakaret eder?
Ben öyleydim çocuk. Gerçi şimdiki nesil övmekten önce hakareti öğreniyor ashab-ı kirama, maazallah, ayrı bir konu da, belki bizim kuşağımızda yoktu böyle bir tür. Şimdiki nesil hatalı sahabileri buluyor ne hikmetse. Ama her halükarda önce zihnimizde bir altyapı oluşsun istiyorum. Ashab-ı kirama hakaret maalesef realitedir. Var. Ashab-ı kirama hakaret etmeyi İslam'a hizmet eden bir anlayış gibi gören güruh var. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunu hem inşallah biz böyle değiliz demek için, hem de Rabbim bize de onlara da hayrı gösterip en azından ashab-ı kirama dil uzatmadan huzuruna çıkmayı kolay kılsın, buna vesile olsun diye tekrar ediyorum. Kardeşler, sadece ana hatlarıyla zikrediyorum. Ashab-ı kirama hakaret var. Müslümanlar arasında. Kafirler ne derse desin zaten, yani hiç kafirin varlığı söz konusu değil ki akidemizde, sözü söz konusu olsun. Hatta ashab-ı kiramdan söz edilirken imanlarından bile konuşan olmuştur. Oluyor da. İman. Mümin olup olmamaları. Bunca ayete rağmen. Bunca hadisi şerife rağmen. Bu sebeple bizim ashab-ı kiram hakkında bir bütün olarak boş ver şeklinde aşağılayıcı bir ifade kullanırsak veya aralarından irtidat eden, yani sahabi olmak şerefine kavuştuğu halde daha sonra ashab-ı kiramın o büyük coşkulu manzarasına dayanamayıp, Allah muhafaza buyursun, en kötü hal olan irtidat, İslam'dan geri gitme. Ashab-ı kiram olup sonra irtidat eden olmuştur. Bunlar bize ulaşanları 5-10 tane el kadar değildir. Yüzlerce değil yani. 3-5-10 diye sayılabilecek bir grupturlar. Belki isimleri bize ulaşmamış bir 10 tane daha vardır. Ama 120 bin kişinin içerisinde 15 kişi, 20 kişi irtidat etti diyelim. Dinden geri çıktı. Bu ashab-ı kiramın bütününde yok durumundadır. Zaten onların isimleri sabit. Onları biz sahabi saymıyoruz. Müslümandılar. İslam nimetinin kıymetini bilmediler. Helak olup gittiler diyoruz. Onları zaten yok sayıyoruz biz. Öyle bir dert yok. Dert nerede kardeşlerim? Ashab-ı kiramı bir bütün olarak o veda hutbesini dinleyen on binlerce, yüz binden fazla olan sahabiyi bir bütün olarak imanları, ahlakları, İslam yaşayışları konusunda dilimizin ucunda sakız gibi kullanabilir miyiz? Kullanırsak ne olur? Cevap: Kur'an'ı ne kadar konuşabilirsek ashabı da o kadar konuşabiliriz. Neden? Neden? Cevap: Şundan dolayı. Mesela hepimizin bildiği Bakara suresinin ilk ayetleri: Elif lam mim, zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin, sadakallahul azim. Bu ayetlerin Kur'an ayeti olduğuna dair göklerde mührü basılmış bir belge mi var elimizde? Yok. Bunların ayet olduğu neyle sabit? Canım, ne demek ya?

Bu topraklarda on binlerce hafız vardı, onlardan dinledik. Onlar nereden dinledi? Onlar da filanca hafızlardan dinlediler. Onlar nereden dinledi? Onlar nereden dinledi? Dinledi, dinledi. Kime gidiyor bu zincirin halkası? Ashab-ı kirama gidiyor. Zerkel kitabü la raybe fihu delil müttakin. Okuyorsun. İçimizde bir güven var. Nedir bu güven? Ya biz bunu bir kişiden duymadık, cami imamından duymadık ki. Yemen'e gidiyorsun, aynı Zerkel kitabü la raybe fihi. Güney Afrika'ya gidiyorsun aynı, Tunus'a gidiyorsun aynı, Endülüs'e gitti insanlar orada aynı. Dünya koca bir yer küre, Zerkel kitabü la raybe fihi her yerde aynı okunuyor. Bugün on binler, yüz binler, milyonlar, yüz milyonlar bu dünyada bu kitabı böyle okudular. Ama bu hepsi 10, 20, 30, 100, 150, haydi gayret 200, o kadar hafız sahabiye dayanıyor. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonraki kaos döneminde hafızlar medreselerinden kovuldu. Asılanlar, İskil İbni Atıf rahmetullahi aleyh gibi idam edilenler, şehit edilenler oldu. Sindirildi, Kur'an okumak yasaklandı vesaire vesaire. Ama Suriye yanı başında Türkiye'den kaçıp giden ilim talebelerini oturttu, misafir etti ve sahiplendi. Burada olmadı, yan tarlada mahsul oldu. Kur'an'a bir şey olmadı. Yani Türkiye'de bir zulüm yapıldı Kur'an'a. Suriye o açığı kapattı. Komünizm, Bolşevizm ihtilali oldu Rusya'da. Sindirilmek istendi. Hala Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz mesela öyle bir sinme baskı altındalar. Oradaki açığı Irak'taki çalışmalar kapattı. Yemen'deki çalışmalar kapattı. O olmadı, orası var. Ashab-ı kiramda bir sorun olursa nereye taşıyacaksın Kur'an'ı? Alternatifi yok ki. İkincisi yok ki. Ashab-ı kiramın ismi üzerinde ne kadar oynayabilirsin? Kur'an'la oynayabildiğin kadar. Onun için diyoruz bunu. En baştaki cümleye tekrar dönüyorum ama. Tek tek masumdular demiyoruz. Kitle olarak, sahabe kitlesi olarak masumdular. Ama bu okuduğumuz ayeti mesela, Zelikel kitabü la raybe fi huden lil muttakin ayeti, yani bildiğim, çoğumuzun bildiği ayet olduğu için onu okuyorum. Bu ayeti 120 bin sahabi aynı anda bize nakletmedi. Hepsi hafız değildi çünkü. Çok, yani bilmiyorum, bini toplamak çok zor herhalde. Mesela ulemanın, işte Zehebi'nin Büyük Hafızlar isimli kitabı var. Binlerce isim yok orada mesela. Kat'i olarak iyi hafız, işte Kur'an'a ezber yoluyla hizmet etmiş olarak bilinen yüzlerce sahabi yok. Vardı belki ama bize ismi ulaşmış değil en azından. Bir, iki, her ayeti hepsi o anda duyup hepsi aynı hafız olmadı ki. Bakara suresinin ayetlerini Übey İbni Ka'b ezberledi. Ali İmran suresi ayetlerinde de Ebu Musa ile Şar oradaydı, o ezberledi. Maide suresindeki bir ayeti de İbni Mesud onlardan önce duymuştu. Mesela Felak Nas suresini İbni Mesud hepsinden önce duymuştu. Sonra bunlar ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı cem ettiği zaman bütün sahabilerdeki bilgiler toplandı. Ashab-ı kiram işte Kur'an'ı cem ettiler ya, Ebubekir radıyallahu anh döneminde toplandı bu bilgiler. Bu toplanmış bilgiler Zeyd'in komisyon başkanı olduğu yerde toplandı. Onlar Musaf'ı bugünkü hale getirdiler. Böyle kapaklarının arasına koydular. Yazdılar derilere, nereye yazdılarsa. Sonra Ebubekir radıyallahu anh onu ashaba arz etti. Resulullah'ın sağlığında hafız olanlar, Bakara suresini bilenler, Ali İmran suresini bilenler, kim ne biliyorsa gelin dendi. Resulullah'tan duyduğunuz en son Cebrail'in önünde mukabele ettiği Kur'an bu mudur? Dediler.

Ashab-ı kiram da evet böyle şahidiz. Cebrail'in getirdiği Kur'an budur dediler. 1000, 2000, 10.000, 20.000, 80.000, 95.000, 100.000 sahabi. Budur dediler. Artık kıyamete kadar perçinlendi. Hiçbir Allah'ın kulu, insan veya cin çıkıp da ya Bakara suresinin yeri yanlış, o aslında Maide suresinden sonraydı diyemez. Böyle gördük Resulullah'tan diyen on binler oldu. Resulullah da Cebrail'den aldı aleyhissalatü vesselam. O da Allah'tan aldı, garanti. Ama özellikle kitabı la raybe fi ayetini hangi sahabinin, kaç sahabinin ezberleyip orada konması uygundur dediğini bilmiyoruz. Herhangi bir sahabinin vakarıyla, imanıyla, şahsiyetiyle oynadığın zaman Kur'an'da hangi ayetin nereye sarsılacağını bilemezsin. O yüzden eğer bu ümmet kitabı, Kur'an'ı kıyamete kadar korumak gibi bir iddia sahibi ise, bu iddiada gerçekçi ise ashab-ı kiramı rahat bırakacak. Radıyallahu anhüm. Her şeye rağmen rahat bırakacak. Ashab-ı kirama dil uzatıldığında Ebu Bekir'e filan demiyorum. Ömer'e demiyorum. Ebu Bekir, Ömer. Ya bırak, hiç konuşmuyoruz. Sıradan öyle Ebu Bekir, Ömer filan bile olmamış. Mesela çocuk sahabiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çocuk yaştaydı. İbn Abbas onlardan biriydi mesela, ama İbn Abbas alim. Alim olmayan çocuk sahabiler var mesela. Onlar da dahil ashab, koca bir kubbenin adıdır. Büyük bir kubbe. Ümmeti Muhammed'in mabedinin üstünde kubbedir. Kubbede arkadaşlar hangi sırayı kesersen kubbeyi çökertirsin. Kubbenin en üstündeki taş da kubbeyi tutuyor, en altındaki taş da kubbeyi tutuyor. Kubbe kocaman ama bir taş kubbe kadar güçlü olması gerekiyor. Tekrar vurguluyorum bu sözlerime, işte filan sahabeyi görmüyor musun, ne biçim hatalar işledi? Görüyorum. Allah ona rağmen onları kabul ediyor. Alime ma fi kulubihim diyor. Kalplerini gördü Allah diyor. Buna rağmen razı ol. Baktı Allah da röntgenlerini göremedi mi acaba? Öyle mi diyeceğiz? Baktı, buna rağmen Allah göremedi ve böyle hükmetti, haşa der miyiz? Ashab-ı kiramı kaçıncı oldu bu derste bilmiyorum. Ama tekrar ediyorum. Takdis etmiyorum. Mukaddes adamlar demiyorum. Masum adamlar demiyorum. Bu ümmetin önde nesli diyorum. Mübarek nesli diyorum bu ümmetin. Bu ümmetin mübarek nesli diyorum. Masumluk yok. Bu nedenle ashab-ı kirama maazallah, Allah neslimizden uzak etsin. Kıyamete kadar bizden, sulbümüzden gelecek nesillerden Ebu Bekir'e, Ömer'e, herhangi bir sahabiye çirkin bir ifade kullanmayı Allah neslimizden uzak etsin. Ama ne yazık ki Osman siyasal iktidarında akrabalarını kayırdı diye başlayan ifadeler edep, ahlak, insaf, adalet ve hatta iman kelimeleriyle bir arada duracak şeyler değildir. Vay be! Osman abi demek akrabalarını kullanmış. Çok üstelik akrabalarına yüksek rütbeli maaşlar vermiş. Onlar erken emekli etmiş üstelik. Yolsuz bir şekilde. Elimizdeki musaflar Osman'ın çoğalttığı musaflar. Radıyallahu anh. Böyle bunu anlatırken, mizansen bir sahne yaparken bile içim böyle beni eziyor yani. Ne yapıyorsun sen? Boşver, anlatma diyor içimden kalbim. Osman yolsuzluklara göz yumdu diyorsun. O yolsuzluklardan biri de
mushafları yazdırdı. Okuduğun Kur'an, Horasan'a gönderdiği Kur'an senin. Canım, o Kur'an sağlamdı, Osman sakattı. Şeytan elbette kardeşlerim bir çanak zehir vereceği zaman onu herkesin razı olacağı bir kap içinde veriyor. Bunu unutmayalım. Sadece örnek olsun diye söyledim. Osman Zinnureyn ismini öyle işte tapu dairesinde bir memur, devlet memurlarından bir memur, Osman abi gibi anlatan ümmet, bindiği dalı kesen ümmettir. Kendi Kur'an'ımıza dil uzatılmasına zemin hazırlıyoruz demektir. E peki onun döneminde, yaşarsan onun döneminde o zaman konuşursun. Sen onun döneminde yaşamadığına göre oturduğun yerde. Kıyamet günü kim Allah bu asırda yaşadığı halde Osman'ın döneminden yargılayacak? Neyimize gerek? Radıyallahu anhüm. İkinci noktası bu, o da 14. maddede ashab-ı kiramı söversek, hakaret edersek, maazallah, dil uzatırsak, bu Kur'an'la sürtüşmek olur, bindiğimiz dalı kesmek olur dedik. İkinci olarak, bu ümmet, önceki kuşaklarına lanet eden bir ümmet olduğu sürece, insanlığın umudu ümmet olabilir mi? 7 milyarı bağrına basacak iddialarla çıkıyorsun, 100 bin sahabiyi bağrına basamıyorsun. Geçmişinle savaşın var, insanlığın gelecek kuşaklarına hitap etmek istiyorsun. Bu yanlış. Bu yanlış. İnşallah bu yanlışta yokuz. Aynı şekilde bir sıkıntı daha var. Allah Azze ve Celle isim isim vererek ashabı anmıyor. Grup olarak anıyor. Ensar diyor. Muhacir diyor. Dolayısıyla listeyi Allah önümüze koyup 1, 2, 3, 4, 117 binden sonrasını yok sayın diye bir liste vermiyor ki bize Allah. Toplu olarak zikrediyor. Biz 10, 20, 30 sahabeyi dışlarken bu büyüklük listesinden hangi veriye göre dışlayacağız? Allah topluca zikrediyor. Sahabilik veya açılımı yapıldığında ensar olmak, muhacir olmak baz alınıyor Kur'an'da, övgüde. Hangi kabiliyete göre ya da hangi yetkiye göre bir grubunu dışlayabileceğiz ashab-ı kiramın? Eğer dışlama, hakaret etme, o seviyesi düşük deme yetkimiz varsa, demek ki ciddi bir sıkıntı bu. Ve bu 14. maddenin soruları var dedik. Şimdi burada not tutan kardeşlerim kırmızı kalın ispirtolu kalemle bunu yazsınlar. Böyle var ya, kolilerin üstüne yazıyorlar, koli kalem, koli bandı kalemi gibi böyle. Öyle bir kalemle. Ama zihnimize, kağıda yazık olmasın. Ashab-ı kirama hakaret, arkadaşa söylenmeyecek kadar hoş sözü. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Belediye başkanını anlatıyor. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Nauzu billah teala. Allah neslimizden kıyamete kadar uzak etsin böyle bir sözü. Ama şeytan söylettiriyor. Üstelik de bu sözü yayan adamın kitapları baskı üstüne baskı yapabiliyor mesela. Ahmet veya Mehmet, kimse. Arkadaşlar, şu kalın koli kalemiyle yazacağımız şey var diye kırmızı. İsterseniz siyah yazın. Kalın olsun ama. Biz

Yıllarca ne dedik bütün insanlığa? Benim peygamberim 23 yılda cahiliye hayatı yaşayan çocuk katillerinden,

yetiştirdi gitti diye peygamberimizi yüceltmiyor muyuz? Yetiştirdiği nesildeki defolar peygambere mal olmayacak mı? Üstelik de iki kızını verdiği Osman, Kur'an'ı emanet ettiği Muaviye, ben olmasaydım herhalde Ömer olurdu dediği Ömer, bu büyük koli kalemiyle yazacağımız şey bu. Övünüyorduk peygamberimiz koca bir nesil yetiştirdi diye. Bu yetiştirmedeki nesil nereye gidecek? Demek ki Müslüman olarak biz boş boğaz bulunup ashab-ı kiram hakkında öyle Osman, Ebu Zer, İbni Mesud, Ebu Hureyre, ne yapıyorsun sen? Milyon kere Ebu Hureyre gitsin bu dünyadan ama dinime ve peygamberime leke gelecek bir tane Ebu Hureyre gitmesin. Bizim iftihar ettiğimiz şey 23 yılda altın nesil yetiştirmiş olması değil mi aleyhissalatü vesselamın? Sonra o ölünce anlaşılıyor ki meğer yetiştirdiği nesil onun ölümünü dört gözle bekliyorlarmış. Birbirine girmişler. Böyle mi diyeceğiz? Konuşulan sözlerin sonra kaça mal olacağını da hesap etmek gerekiyor.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu sebeple 14. maddede diyoruz ki ashab-ı kiram hakkında sadece susarız. Onların hakkında ileri geri konuşmayı imanımız açısından kabul edemeyiz. Konuşulduğunda elbette oturup yumruklaşmamız, birbirimize girmemiz gerekmiyor. Çünkü Müslümanların buna tahammül edebilecekleri esnek oranı kalmamıştır ilişkilerinde. Yeteri kadar Müslümanlar olarak biz birbirimizi tahammülsüz bir şekilde iter hale geldik. Ashab-ı kirama veya diğer bizim açımızdan akidemizle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz konulara muhalif olanlar açısından biz ne yaparız? Akidemizi kururuz. Biz böyle düşünüyoruz deriz. O ise aykırı düşünüyordur. Karşı düşünüyordur. Herkes mezara tek başına girecek. Herkes mezara tek başına girecek. Koyun kendi bacağından asılıyormuş filan. Bu örneğe gerek yok. Mezara tek gireceğiz. Mezara girildiğinde nekir münkerin soruları var. Bu sorular benim kendi cevap vereceğim sorular olacak. Filanca da akrabam, yakınım, onlar da keşke ashab-ı kiram hakkında temiz düşünseler. Elbette isterim, gayret ederim. Ama ben mezara tek gireceğim. Kendimi düşünmek zorundayım. İki kişi girseydik mezara, ortak bir kolektif sorunumuz olurdu. Kimseyi mezara çift koymuyorlar.

Sadece katliamlara kurban gidenlere büyük bir mezar yeri kazıp koyuyorlar. Normal ölenler tek tek giriyor mezara. Ve 15. maddemiz kardeşlerim. Bunun, bu başlığın son maddesi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemiyen dedik ki tam insanca bir hayat yaşadılar. Bu insanca kelimesiyle insanların yaşadığı gibi anlamında insanca diyorum. Biz ashab-ı kiramı Medine'de mescitte ibadet ederken, Uhud'da kılıç sallarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Konstantiniyye'ye getirirken, Mısır'a taşırken görüyoruz. Her işi yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da, vefatından sonra da o imanı da korudular. Bir bütün olarak aralarında her insanın arasında olabilecek sürtüşmeler oldu. Baba oğul olarak aralarında sürtüşme oldu. Şimdi nasıl baba oğul, anne kız tartışıyorlar. Ashab-ı kiramın da aralarında insandılar çünkü. Gökten huriler gibi inmediler. 2. Camide ya ne biçim namaz kıldırıyorsun, uzatıyorsun diyen cemaat oldu, uzatan imamları oldu. Muaz radıyallahu anh sabah namazı kıldırırken evinde Kur'an okuyor gibi okumuş. Adam da bırakmış namazı gitmiş. Bu ne biçim namazı ya, ben bahçeyi sulayacaktım demiş. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Senin gönderdiğin imam bitirmiyor namazı ya demiş. Ben de bıraktım geldim demiş. İmam hatası. Camide şimdi de imamdan şikayet ediyor. Lan şöyle etti imam, böyle etti, klimayı açmadı. Gerçi bizimkiler bak farklı sonra klimayı açmıyor bizimki. Daha sonra çok cuma günleri yardım topluyor. Bizim sorunlar başka. Onların da imam cemaat sorunu oldu. Tartıştılar. Onların da karı koca kavgaları oldu. Onların da liderlik, görevlendirme gibi konuları kendi zevkine göre kullananı oldu. Mesela çok basit bir örnek arkadaşlar. Geri gelince bunu hadis olarak da inceleriz. Bir grubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderiyor, uzun bir yolculuğa. Onlara sık sık tembih ediyor. Emirinize itaat edeceksiniz. Yani başınızdaki görevliye itaat edeceksiniz diyor. Hatta hadisi biliyorsunuz. Ashab-ı kiram biliyor. Benim görevlendirdiğim lidere itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla buradan işte Mekke'den filan yere giderken başlarındaki emire isyan etsinler, Allah'a isyan etmiş kabul ediyorlar kendilerini. Daha sonra sultanlar bunu çok iyi kullandılar tabii. Biz Allah'ın yeryüzünde geldik ve siz nasıl isyan edersiniz diye. O akşam olmuş, bir yerde konaklamışlar. İşte 10 kişi 20 kişi neseler. Ateş yakmışlar üşümemek için. Bu çölde çok ciddi sıcak oluyor ya. Gece öyle değil çöl. Tam aksi. Gecede üşüyorsun, mecbur ateş yakılıyor. Ateş yakmış, toplanın buraya demiş. Hemen toplanmışlar talebe gibi. İzci kampı gibi olmuş şimdi, bizi anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Size Resulullah ne tembih etti demiş aleyhissalatü vesselam. Sana itaat etmemizi emretti. Bunu anladınız mı? Anladık demiş. Sıraya geçin bakayım demiş. Atlayın şimdi bu ateşe demiş. Sen ne yapıyorsun filan demişler. Size demedi mi Resulullah demiş. Atlarsın atlamasın atlar, tartışmışlar. Ya ne yapıyorsun sen demişler, biz hem peygamberin görevlileriyiz, cihada gidiyoruz, sen biz burada öldüreceksin ya, deli misin sen filan. Neyse atlamamışlar. Görürsünüz demiş. Yani emrime isyan ettiniz siz işte. Bir basit fevri bir hareket. Sonra
liderlerinden önce geri döndüklerinde hemen Efendimiz'e nasıl olsa şikayet edilecekler, isyan ettiler ya, gelmişler. Ya Resulallah böyle böyle yaptı. Az kalsın bizi ateşe attırıyordu. Ateşe girin dedi bize diye şikayet etmişler. Efendimiz buyurmuş ki, girseydiniz çıkamazdınız o ateşten demiş. Girseydiniz çıkamazdınız. Yani cehenneme girmiş olurdunuz. İtaat maruftadır. Delilikte itaat olur mu buyurmuş. Bu delilik. Akıllı bir şey değil ki. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yani ashab-ı kiram, bu da olmuş ashabın döneminde. İnsanlar çünkü, Allah onlardan razı olsun. Bu olayın faili sahabiye, yani şimdi adam yerine konsam kıyamet günü, hadi sen de bir teşekkür et dense, buna bir teşekkür ederdim herhalde. Bu atlayın diyen sahabi var ya, size peygamber demedim bana itaat edeceksiniz, kamp başkanı benim işte, atlayacağını diyen sahabiye gidip şöyle bir sarılıp öpesim geliyor kıyamet günü. Neden biliyor musunuz? Aptal itaatin olmayacağını, akıllıca bir şeyin itaatin olacağının bize ulaşmasına sebep oldu. Allah ondan razı olsun. Dinin en dinamik ve orijinal kurallarından biri onun sayesinde olduk. Demek ki Allah-u Teala bize örnek üzerinden film gibi bir sahneyle ders vermeyi murad etmiş. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltırsak çok dağıtmış oluruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tekrar ve tekrar razı olsun, ümmeti Muhammed'in ilk nesli, ciddi bir şekilde bu ümmetin örneği oldukları halde, hem Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sağlığında bu şekilde örnekler var bir sürü, tartıştılar, haklı haksız oldukları konusunda kanaat kullandılar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hemen akabinde, yani vefat ettiği gün bile belli konuları tartıştılar. Son sahabeye kadar tartışma devam etti. Çünkü Allah-u Teala onları robot bir nesil olarak yaratmadı. İnsan nesli olarak yarattı. Robot gibi değil, insan gibi İslam yaşadılar. Biz buradan bir noktaya geliyoruz. Ashab-ı kiramın o mücahitlikleri, itaatleri ne kadar vakıa bir gerçekse, insanların yaşadığı sorunları yaşamaları, birbirleriyle sürtüşmeleri de o kadar gerçektir. O zaman biz bu büyük gerçek karşısında nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Soru bu. Cevap. Bir. 15. maddenin birinci bendi. Bir. Ümmet olarak ashab-ı kiramın arasındaki ihtilafları, tartışmaları, konuşma diye bir gündemimiz yoktur, olmamalıdır. Filan konudaki konu, tartışma başlığı gündemimizde olabilir. Ama bizim Allah rızası için iki rekat namaz kılar gibi Allah rızası için ashab-ı kiramın kavga ettiği konuları okuma diye bir ibaretimiz olmaz. Böyle bir gündemimiz yoktur bizim. Ama ashab-ı kiramı okurken, öğrenirken karşımıza çıkacak. Çıkması da gerekiyor. O zaman ikinci madde. Eğer ashab-ı kiramın bu tip konularını konuşacaksak, Kur'an-ı Kerim bize ilke getirmiştir. Nedir bu ilkesi? Bir fasık size bir haber getirdiğinde buna inanmayacaksınız. Araştırdığınız, belgelediğiniz şeylere inanacaksınız. Hucurat suresinin ayeti açık. O zaman madem biz her haberle dedikoduyu mübahlaştıran bir ümmet değiliz, olamayız. O zaman çok basit, ashab-ı kiram hakkında %100 güvenilir bilgilerle konuşabiliriz.
zanla, kanaatle, bir oryantalistin

yorumuyla ya da bir grupçu, bir mezhebe kilitlenmiş, Şia mezhebine kilitlenmiş, harici mezhebine kilitlenmiş, Mu'tezile mezhebine kilitlenmiş, İbadiye mezhebine kilitlenmiş, neyse yani bir mezhebe kilitlenmiş, başka bir şey görmeyen, taassupla bakan bir Müslümanın kanaatiyle Allah'ın örnek verdiği bu nesli kirletemeyiz. Yani buna hadis ilmi ölçüleriyle cevap verecek olursam, ashab-ı kiramı ancak sahih haberlerle, sahih hadis bilgileriyle değerlendirebiliriz. Tarih bilgileriyle ashab-ı kiramı değerlendiremeyiz. Üçüncü bendimiz, ashab-ı kiram hakkındaki bize ulaşan bilgi sahih bir bilgi ise, bunu da olmaz, bunu da reddettik diyecek halimiz yok. Sahih bilgiyi kabul ederiz. Ama bu bilgiyi asırlar sonra onların aralarındaki tartışmaya hakem olmak için kullanmayız. Çünkü bu böyle bir şey, ashab-ı kiramın bu şekildeki bir tavırla yorumlanması şeytanın menfaatine olur. Zedelendikçe ashab-ı kiram, ümmetin ilgisi, hürmeti zedelenir. Yeni nesillerin bakışı sorunlu olur. Bundan da şeytan yararlanır. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkında susmaktır esas olan. Karşımıza çıktığı zaman haberi araştırmaktır esas olan. Haber sağlam olduğunda ise hüsnü niyet kullanmaktır esas olan. Burada arkadaşlar Muhammed İbni Sirin diye bir tabi var. Ondan bir örnek vereceğim. Ali ile Muaviye radıyallahu anhumanın aralarındaki meşhur Sıffin savaşını değerlendirirken Muhammed bin Sirin diyor ki, bu Sıffin savaşı olduğu zaman Ali ile Muaviye'nin savaşında 10 binden fazla sahabi sağdı. Şimdi dikkat ediniz. 10 binden fazla sahabi sağdı. Bu rakam belki de 20 bine de ulaşabilir. Ama Muhammed bin Sirin ortalama bir rakam veriyor. Ali ve Muaviye'nin yanında yer alan, savaşa fiilen katılan sahabi sayısı ise 30'dan fazla değildir diyor. Muhammed bin Sirin bu olaydan 5-10 sene sonra yaşamış birisi. Bunu niye zikrediyor Muhammed bin Sirin? Ashab-ı kiram yanı başlarında Ali'nin haklı olduğunu da biliyorlardı üstelik. Büyük oranda da Ali'de hak olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen ellerine kılıç alıp savaşa katılmadılar. Tahta kılıç diye meşhur bir ifade vardır. Bir sahabiye Ali gelip destek olmasını istiyor da, bana peygamberin böyle günlerde tahta kılıç kullan demişti diyor. Ne demek tahta kılıç? İki taraftan birini kesmemeye çalış demek, mecazi olarak. Biz hüsnü niyet, yani müsait olacak en iyi ihtimalle iyi yorum yaparak ashab-ı kiramı değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde asırlar sonra ashab-ı kiramı ulu orta, hür şartlarda değerlendirmek, bir, %100 olayları yansıtacak bir bilgi yok elimizde.

İki, beşeri ölçülerle hakemliği yapılabilecek konular değil, din üzerinden tartıştılar. Dinin pratiğini yansıtmada tartıştılar. Şu kadar para sende kaldı, zimmetine geçti, ver o parayı diye bir kavga etmediler. Şöyle olsa din daha iyi olurdu, böyle olsa din daha iyi olurdu diye tartıştılar. Asırlar sonra adaletli, hakkaniyetli bir hakemlik kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple 15. maddede diyoruz ki susmak esastır. Konuşacaksan doğru habere konuşmak esastır. Konuşurken yarın yanılırsan hesabını Allah'ın soracağı sözleri söyleyeceksin. Dikkatli konuş. Esas olan budur. Böylece kardeşlerim 15 maddede bizimle ashab-ı kiramın bağlantısı üzerinden ashab-ı kiramı değerlendirdik. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı değerlendireceğimiz nice başka sebepler var. Ama bu dersteki başlıkta ne demiştik? Ashab-ı kiramı bizi ilgilendiren boyutuyla değerlendirmek istiyoruz biz. Onların faziletleri, işleri vesaireleri bunlara girmiyoruz. Girmemize de hacet yok zaten. İnşallah Rabbim bu gayretimizi dünyada iken hakikati öğrenmeye vesile kılar. Ahirette de bu insanların şefaat ettiklerinden olmaya vesile kılar inşallah. Temennimiz budur, hasretimiz budur. Bu başlığı bitirmeden önce, öndeki nesil başlığını bitirmeden önce kardeşlerim, bir tür kapanış cümlesi olarak şu hakikati tekrar etmek istiyorum. Ashab bu ümmetin en önde neslidir. Bu ne demek? Vagon nesildir. Ama hangi vagon? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanmış lokomotife ilk dayanan nesildir. Birinci vagondur. Kıyamete kadar gelecek kuşakları hep onlar çekecekler. Kader böyle tecelli etti. Çok büyük bir çile taşıdılar. Büyük bir yük aldılar. Bu yük kıyamete kadar hiç gündemden düşmemeleri demektir. Ya dostları tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler ya da kıymetlerini bilmeyenler veya düşmanlık edenler tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler. Yani dostları da düşmanları da ashabı gündemden düşürmeyecek. Bugün biz hangi taraftan dolayı düşürmüyoruz ashabı gündemden? O kararı veriyoruz. Düşmanlarından maazallah olduğumuz için mi hep gündeme alıyoruz? Osman etti ki, Osman dedi ki diyoruz. Yoksa inşallah Allah'ı ve peygamberini sevdiğimiz için, ilk iman eden nesil olarak onları sevdiğimizden dolayı mı gündemimizden düşmüyorlar? Bu kapanış cümlem. İnşallah Rabbim bu sevgimizi rızası için kabul buyurur. Hürmetimizi, saygımızı, imanımızdan, Kur'an'ımıza hizmet ettiklerinden, peygamberimin elinin eteğinin altında paspas olmayı becerebildiklerinden dolayı, sana anam, babam, feda olsun ya Resulallah derken ki, samimiyetlerinden dolayıdır bu sevgimiz. Kur'an'ımı elimde kıyamete kadar sağlam görmek istediğim için onlara ben bu hürmeti, bu saygıyı yapıyorum. Yapmak istiyorum. Kara kaşlarına hayran değilim. Arap oldukları için değil. Ki hepsi Arap değil zaten. Kardeşler, tarafımız ashab-ı kiram tarafıdır. Ama uçan kaçan meleklere böyle roller yaptıran masal kahramanlarını konuşmadık biz. Hayatın ortasında, hayatın içinden, beyazıyla

siyahıyla, kocasıyla, karısıyla, hatalısıyla, sevaplısıyla, hepsini konuştuk. Vatana hıyanet denen suçu işleyen sahabi de var. Medine'ye hacca gidenler, umreye gidenler Medine'ye ziyaret yaptıklarında Ravza-i Mutahhara'daki, şu anda hala ben yani bir 15-16 senedir maalesef mahrumum, gidemiyorum. Ama oraları görenler Ravza-i Mutahhara'da hala eski koyu yeşile boyanmış direkler göreceklerdir. Bu direkler dokunulmamış, modernleştirilmemiştir. O direklerin her birinin adı vardır. Bir sahabiden bir yerde, mesela ağlayan kütük direği var orada. Efendimizin zamanında minber yapılınca Efendimizin üstüne oturduğu kütük çocuk gibi ağlamış. O kütüğü sonra ashab-ı kiram buraya defnetmişler. Üstüne de direk dikilmiş. Orada kendisini direğe bağlayan sahabinin hatırasına da bir direk var. Niye bağladı? Resulullah'ın sırrını yayıp düşmanlarının istifade edeceği bir hata yaptı. Kendisini oraya bağladı. Gelsin Resulullah cezamı versin, kurtulayım dedi. Öyle ufak tefek mekruh işledi filan değil. İdam gerektiren suçlar da işlediler. Hatib bin Ebi Belta, Bedir sahabisi olmayı Allah ona nasip etti. Ama bugün vatana hıyanet deyip bütün dünyada en az ömür boyu hapis cezası ile yargılanan koca koca suçları da işlediler. Hepsini Allah gördü. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ dedi. Ben işlerini görüyorum dedi. وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Hepsinden de razı oldu Allah. Sana ne bana ne? Sana ne bana ne? Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların iman ettiği değerler üzerinden Rabbim imtihan ediyor. Onları sevmemizi, onlara istiğfar etmemizi emrediyor. Onlar adına istiğfar edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bizim kuşağımızdan öbür nesillere ashab-ı kiramla ilgili bir arıza, bir leke gitmesin. Her kuşak kendinden mesul, biz de kendimizden mesulüz. Bu imtihanı kazanalım diye gayret ediyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahabenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından

püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider.

Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Center.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, bazen yolda olanlar yol ararlar. Suyun içinde olanlar suyun kıymetini takdir edemezler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşayanlar, onunla aynı havayı soluklayanlar, onların içinde öyleleri vardı ki bedenleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdiler. Ama ruhlarıyla, akıllarıyla başka yerlerde yaşıyordu onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan madde planda belki istifade ettiler. Ama hakiki manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kaldı onlar. Medine'de Hicaz Yarımadası'nda büyük bir değişim vardı. Onlar o değişimi göremediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatine eremediler. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün alanlarına o değişimi taşıdı. Ama gözleri vardı, göremediler. Kulakları vardı onların ama hakikati duyamadılar. Dilleri, lisanları vardı onların. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tenkit edilirken, onun nizamına birileri sebbederken, onlar hakkı, hakikati söyleyemediler, hakikat müdafası yapamadılar. Oldukları yerlerde, meclislerde Allah ve Resulü'nün davasını, İslam nizamını anlatamadılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, davasını, risaletini anlattığında, وَاِلُوا لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Bir sistem vardı. İktisadi bir nizam kurmuşlardı. Alırken farklı terazi, satarken farklı terazileri vardı onların. Büyük tüccarlar, tacirler, mazlumları, köyden gelenleri, ürünlerini satanları, onları aldatırlar, sömürürlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sömürenlere veil olsun ayetini okuyunca, bu ayetleri okuyunca Medine'nin, Mekke'nin pazarları değişti. İslam ekonomi nizamı oraya hakim oldu. Yeryüzünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en adil ekonomik nizamı tesis etti. Onu gördüler. Efendimiz Aleyhisselam en bozuktan piyasayı, pazarları, ekonomiyi en bozuk sistemden en adil sisteme nasıl dönüştürdü, buna şahit oldular. Ama iman etmediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dünyada ortaklar vardı. Onlar birbirini aldatırlar. Ekonomiyi aldatma üzerine kurmuşlardı. Biri diğeriyle ortak olur. Ortak olur ama arkadaşını sömürür. İllellezine amenu ve amilus salihat. Sadece iman edenler, ameli salih işleyenler, onlar ortaklarının hakkını, hukukunu korudu. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman radıyallahu anhum, Kur'an-ı Hakim ticarette bunları öne çıkardı. O değişimi gördüler ama yine iman etmediler. Şairler vardı. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ Cahiller, yoldan çıkanlar onlara uyar. Onların peşinden, onların ardından giderdi. Yapmadıklarını söylerler. Yalanları anlatırlardı. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalan söyleyen, yapmadıklarını anlatan, kadınlarla nerede, nasıl beraber oldular, şiir diye insanlara bunu anlatan, toplumun ruh dünyasını ifsad eden, İmri'ül Kays gibi Arap'ın en büyük şairleri nasıl zina yaptı, onları anlatırlar. Panayırlarda onlar, yüzler, binler onları dinler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o şairler arasından Abdullah bin Revaha'yı, Ka'b bin Züheyr'i, Ka'b bin Malik gibi edepte, edebiyatta, sanatta, fikirde insanlık ehramının zirve noktası olan büyük şahsiyetleri, büyük kahramanları çıkardı. Gördüler ama yine iman etmediler. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmadılar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize onları anlatırken اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Dünya bir pazar yeri. Hepiniz burada bir sergi açtınız. Ölüm meleği gelince güneşiniz batacak. Hadi pazar bitti, oyun bitti, ticaret bitti, gidiyoruz diyecek. Neler sattıysanız onun hesabını vermeye gideceksiniz. O hesabı vermeye melek bizi götürecek. İkra kitabek, oku kitabını diyecek. Dünya pazarında neyi nasıl sattın, neler söyledin, işte bunları anlat diyecek. Ulaikellezine eşteravu dalalete bil huda. Onlar hidayetin merkezindeydiler. Medine'de yaşıyorlardı. Peygamber oradaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin minberinde Hazreti Muhammed konuşuyordu aleyhissalatu vesselam. Kürsüde ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed aleyhisselam konuşuyor. Ama onlar hidayet orada kalsın, bize dalaleti ver dediler. Dalaleti aldılar, hidayeti bıraktılar. Fema rabihat ticaretuhum. Onların ticareti kar etmedi buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar ağızları bozuk olduğundan İslam tatlı bir su gibidir, onun tadını alamadılar. İslam güneş gibidir. Eğer gözleri kapalıysa güneşin varlığını hissedemezler. Güneşi hissedemediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlayamadılar. Belki en yakınımızda olan insanlar dünya pazarında ticareti kaybedebilir. Onun için Cenab-ı Hak hemen bu ayetin sonrasında bir misal getiriyor. Bir misalle hadiseyi bize anlatıyor. Kazandığını zannedenler nasıl kaybederler? Siz o kaybedenden olmayın. Bak onlar Peygamber aleyhisselamla yaşadılar. Ebu Cehil gibi. Yeryüzünde gelmiş geçmiş İslam'a hasım olanların en önde olanı, en büyük kafir, en büyük zalim. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam onun evinden İkrime gibi birini çıkardı. İkrime Ebu Cehil'in oğlu, Peygamber aleyhissalatu vesselama hasım, ona düşmandı. Ama İkrime Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. İman etti. Put yapan İkrime iman ettikten sonra put kırdı. Savaşta, muharebe alanında Müslümanlar Peygamber aleyhisselamın ordusu dağılınca İkrime ön tarafa geçti. Men yubayi'u alel mevt, ölümüne Hazreti Muhammed aleyhisselama biat edenler öne gelsinler. Cennetin yolu açılmıştır. Buradan şehit olup cennete yürümek isteyenler gelsinler. Ey Mekkeliler, Peygamber aleyhisselama düşmanlık yaptınız. Ama o Mekke'yi mükerremeyi fethedince sizi affetmişti. Peygamberin affettikleri buraya gelsinler. Hazreti Muhammed'in sancağına sahip çıksınlar. O toplumun içerisinden Hazreti Muhammed aleyhisselam Ebu Cehil'in evinden İkrime'yi çıkardı. Onlar hidayeti görüyorlardı. Ama ona rağmen hidayeti bıraktılar. Peygamber aleyhisselama düşman oldular. Cenab-ı Hak onlar ticarette, onlar pazarda, onlar dünyada kaybettiler. Fakat sen de kaybedenden olabilirsin ey İhsan. O da olabilir, şu da olabilir diye Cenab-ı Hak bir misalle davayı bize anlatıyor. Nazarımıza veriyor. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Onların durumu şu adam gibidir. Gecenin karanlığında bir adam yakıt arıyor. Bir adam odun arıyor. Sonra o adam bir ateş yakıyor. Meseluhum onların misali. Yani hidayeti bırakıp dalaleti alanlar. Hazreti Muhammed'i bırakıp Ebu Cehil'in arkasından yürüyenler. O adamların misali. Sen bak buna. O baksın. Ben bakayım. Nerede duruyorum? Yarın kıyamet günü mahşerde kainatın sahibi sana da bana da bu pazarın karnesini verecek. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. O adam bir ateş yaktı. Felemma adaat ma havlehu zehaballahu binurihim. Ne zaman onun ateşi etrafını aydınlatınca Allah Teala onun ateşini söndürdü. Ateşini aldı. Zehaballahu binurihim ve terakahum fi zulumatin. Allah Teala onu karanlıkların içinde bıraktı.

çıktı. Artık hiçbir şeyi görmüyor. Açtın meal okuyorsun. Sana diyorlar ki meal oku. Hadi okudun şimdi, ne anladın bundan? Ne söyledi sana? Önceki okuduğum ayette istiare vardı. Şimdi burada etteşbihu temsili var. Temsili manada bir benzetme yapıyor Cenab-ı Hak. Peki ne söylüyor bana kardeşim? Sana ne anlatıyor? Diyor ki meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Onların misali, yani dünya pazarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hidayetini terk edenler, başka ideolojilere göre yaşayanlar, başka ideolojilere göre ömrünü tüketen adamlar, bunların misali şuna benzer. Mal istiyor, servet istiyor, makam istiyor, ev istiyor, han istiyor, hanuman istiyor. Kazanıyor bunları, tam evinin içine girecek ki ölüm meleği geliyor. Zeheballahu binurihim. Allah ateşini söndürüyor. Ve terakuhum fi zulumatin. Karanlıkların içinde kalıyor. Dünyadan, pazardan ahirete bir şey götüremiyor. İmanı olmadığından götüremiyor. Ameli salihi olmadığından götüremiyor. Bir adam düşünün kardeşlerim. Parası var. Evler dolusu, evrak, nakdiyesi, kağıt parası var. Bütün paralarını bir evin içine koydu o adam. Sonra orada bir yangın çıktı. Adamın oradaki bütün sermayesi yandı, kül oldu. Artık hiçbir şey kalmadı. Dünya o ev gibi. Eğer bu evden insanlar ameli salihle, sadakayla ahirete bir şey göndermedilerse zeheballahu binurihim. Allah Azze ve Celle ölüm meleğini gönderecek. Ölecek o adam. Işığı sönecek. Yani dünyalıkları dünyada kalacak. Burada kalacak. Buradan ahirete bir şey götüremeyecek. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Felemma adaet ma havlehu zeheballahu binurihim. Bir delikanlı düşünün. En iyi üniversitede okuyor. Üniversiteyi bitiriyor. Londra'ya gidiyor. Orada ekonomi alanında master yapayım diyor. Sonra doktora için Amerika'ya gidiyor. Doktorasını yapıyor. Ama onun hayatında Hazreti Muhammed yok aleyhisselam. Onun hayatında namaz yok. Onun hayatında sabah yok. Allahu Ekber müezzin dediği zaman. Buradayım ya Rabbi, emrine amadeyim demek yok o delikanlının hayatında. Sonra büyük bir firmada iş teklifi alıyor. İşe giriyor. Evini hazırlıyor. Düğün davetiyesini, her şeyini hazırlıyor. İşe giderken bir sabah trafik kazasında ölüm meleği geliyor. Sen ışığını yakmıştın. Etrafını aydınlatıyordun. Zeheballahu binurihim. Allah nurunu aldı. Dünyalıklar orada kaldı. Hayatını kaybetti. Şimdi ve terakahum fi zulumatin. Kabirde karanlık var. Amelini götüremedi. Oraya götürecek bir ameli yoktu o adamın. Ahirete götürecek ameli yoktu o delikanlının. Orada kaldı, o halde kaldı. Ya da bir adam düşünün. Çalıştı yıllarca fabrikalarda. Uğraştı. Aldığı maaşından biriktirdiği neler varsa onları bir hesaba yatırdı. Emekli olunca bir ev alacak, arabası olacak, ailesiyle beraber yaşayacaktı. Dünyadan kam alacaktı. Tam emekli olur o adam. Evini alır, evini düzeltir. Tam evine gidiyordu ki girerken yolda bir kalp kriziyle hayatını kaybeder. Isınacaktı, ateşini yakmıştı ki Allah ateşini söndürdü. Evini hazırlamıştı ama evini hazırlayana kadar önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam yoktu. Sabah namazları, öğle, akşam, yatsı yok. Allahu Ekber dememişti o adam. Sadaka yoktu o dünyasında o adamın. Zeheballahu binurihim. Tam dünyadan zevk alacak ölüm meleği gidiyoruz dedi. Bir adam düşünün. Trilyonlar onun emrinde. Bir emriyle, bir talimatıyla bir hesaptan başka bir hesaba milyarlar geçiyor. Bir adam düşünün, dünyada şu kadar bale salonları yaptı. Şu kadar Allah'a isyan merkezleri başka amaçlarla o adam oralarda inşa etti. Şunları bunları yaptı. Ama o adam... Arakan'da çocuklar var, yetim yavrular var. Nehri geçerken anne boğulur, baba boğulur. Çocuklar 5 tane karşı tarafa, Bangladeş'e geçerler. Çadırları yok, ekmekleri yok, suları yok.

0: Yağmur yağarken başlarını altına sokacakları bir haneleri yok. Bu adamın emrinde milyarlar, trilyonlar var. Ama yetim çocukları bilmez. Haber sırası onlara geldiği zaman elinde kumandayla değiştirir. Ölüm o adamın keyfini kaçırır. Salayı duymak istemez. Mezarlığın önünden geçmek istemez. Dünyadan keyif alacak. Suriye'yi bilmez. Anne, açlıktan çocuğu kucağında ölürken o adam milyarları, trilyonları var ama onları bilmez. Ve mimma razaknahum yunfikun. Allah azze ve celle buyurmuştu ki: verdiğimizden onlar infak eder. Delikanlı ilmiyle infak edecek. Köyde çalışan bir kardeşin parası yoksa onun infakı ürününden olacak, öşür verecek. İnşaatta çalışan amele kardeşim, eğer vermeye paran yoksa caminin inşaatında gidip bedeninle çalışacak. Senin infakın amelin olacak, gücün olacak, çalışman olacak. Bir doktor, gariban bir hasta geldiği zaman onun infakı onu Allah rızası için meccanen, ücretsiz olarak tedavi edecek. Herkes kendine göre infak edecekti bu dünyada. Ama adamın dünyasında infak yok. Milyarlar var. Yeni fabrika projeleri masada. Yeni tesisler açacak. Bankalar kuracak. İşte böyle bir anda ölüm meleği geliyor. Zeheballahu binurihim. Allah ateşini söndürüyor. Hadi pazarda senin oyunun bitti, gidiyoruz diyor. Melek alıyor, götürüyor. Ve terakuhum fi zulumatin. Onlar karanlıkların içinde. Buradan ahireti hiçbir şey götüremediler. Artık göremiyorlar. Gördükleri tek nokta var cehennem. Allah'ın narı var. Orayı dünyada hazırlamışlar. Münafıkların, kafirlerin yarınları yok. Onların istikbali yok. İstikbal İslam'da. İstikbal sizde, istikbal Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olanlarda. Kur'an-ı Hakim kardeşlerim, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Onlar ticaretlerinde kar edemedi buyuruyor. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ. Münafıklara bakınca onların suretleri delikanlıların hoşuna gidebilir. Arabasına bakar, fabrikasına bakar. Yıllık iş hacmine bakar. Büyük paralar, büyük servetler bu adamda diye ona özenebilir. Ama Kur'an'ın sahibi diyor ki onların yarınları yok. Onların geleceği yok. Ölüm meleği gelince onların hikayesi bitecek. Ebedi bir karanlık, ebedi bir azap onlar adına başlayacak. O halde فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Siz Hazreti Muhammed'e ittiba edin. Eğer ona ittiba ederseniz kazanacaksınız. Dünyada kazanacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son anlarını dünyada yaşarken Ayşe annemiz radıyallahu anha ona dair o son anları bize anlatırken, rivayet ederken buyuruyorlar ki mübarek başını tavana doğru diktiler. Refik-i Ala dediler. Yüce dost ya Rabbi, bana bütün bu acıları unutturacak o yüce dostu istiyorum. Peygamberlerin makamını istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam dünyadan ayrılırken ağlamıyorlardı. Oraya gidiyorlardı. Gitmeyi istiyorlardı. Çünkü onun hayatında istikbal var. İslam'da istikbal var. Müslüman bu pazarda ahiret için çalışır. Burada çalışır ama ahiretteki hesabına yatırır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayrılırken ağlamıyordu dünyadan. Ömer radıyallahu anh efendimiz, halife devlet başkanı, en son haccından dönüyorlar, atından indiler, devesinden indiler, cübbesini kumun üzerine serdi, orada ellerini kaldırdı ya Rabbi. Ömer yaşlandı, Ömer'in takati mecali kalmadı. Ömer'i huzuruna alsan ya Rabbi. Allahumma rzukni şehadeten fi sebilik ve ec'al mevti fi beledi rasulik. Ya Rabbi, beni şehadetle şereflendirsen, ölümümü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine'de takdir etsen. Ömer radıyallahu anh efendimiz oradan Medine'ye gelir, aradan sadece günler geçer, mihrapta Ömer radıyallahu anh efendimizi yaralarlar. Ömer radıyallahu anh Medine'de şehit olur. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh Karl Marx'ın, Mao'nun yaptığı gibi fukaranın edebiyatını yapmadı. Emeğin edebiyatını yapmadı Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh öyle bir devletin başkanıydı ki Yemen'e, Mısır'a, Suriye'ye, İran'a, Anadolu'ya, oralara hükmeden devletin başkanıydı. Ama Ömer radıyallahu anh vefat ettiği zaman borcu vardı, borcunu ödeyemediler. Evini sattılar, Ömer'in radıyallahu anh borcunu ödediler. Ümmet ve insanlık bunu unutmasın diye Ravza'nın karşısında evi neredeyse o eve olan açılan Peygamber Mescidindeki kapıya Babul Kada dediler. Adaletin kapısı. İnsanlık bu Ömer'i unutma. Suriye'ye, İran'a, Mısır'a, Yemen'e hükmeden Ömer vefat ettiği zaman geride bırakmış olduğu mirasıyla Ömer'in borcunu ödeyemediler. Ama Ömer dünyaya refahı, Ömer dünyaya zenginliği getirdi. Artık insanların yaşam kalitesi değişmişti. Herkesin evinde bolluk, zenginlik vardı. Ömer fukaranın edebiyatını yapmadı. Kendi evinde fukaralık vardı ama ümmetin evine zenginlik, bolluk, bereket getirdi. Ömer dünyadan giderken ağlamıyor. Çünkü onun önünde Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona istikbali, ona geleceği göstermişti. Ama en zenginler 50'lerinde dünyadan ayrılırken ağlıyorlar. Kardeşlerim, istikbal Hazreti Muhammed'in dünyasında sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar anlayamadıklarından kahrediyorlar. Onlar anlayamadıklarından Peygamber Aleyhisselam'a sebbediyorlar. Şu hadise hutbenin mührü olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o muazzez gençlerden Suheyb-i Rumi radıyallahu anh. Efendimiz hicret edince o da yola revan olur. Medine'ye gidecek. Tacir Suheyb-i Rumi. Mekkeliler ona pusu kurarlar. Neleri varsa almak isterler. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh, eğer Mekke'de kazandıklarımı size verirsem yolumu açar mısınız? Açarız derler. Neler kazandıysa Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaşabilme adına Suheyb-i Rumi bırakır Medine'ye gelir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ulaşmak için her şeyden geçen Suheyb-i Rumi radıyallahu anh onun bu kahramanlığını duyunca buyururlar ki Rabiha Suheyb, Rabiha Suheyb. Suheyb kazandı. Her şeyi verdi ama kazandı. Bütün sermayesini ahiret hesabına yatırdı Suheyb. Kur'an-ı Hakim onun bu ticaretini kıymetlendirirken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasına nail olabilme adına canından, malından, her şeyden geçenler var. Eğer bu ümmetin içindeki kahramanlar Hazreti Ömer gibi, Bilal gibi, Suheyb gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençliği eğer her şeyden ona ulaşabilme adına onun nizamını yeniden yeryüzünde hakim kılabilme adına mazlumların, mağdurların dünyasına adaleti, zenginliği, refahı, saadeti getirebilme adına kendimizden geçebilirsek ahirette bize dair hüküm Rabiha Ahmet, Rabiha Muhammed. Ahmet kazandı, Muhammed kazandı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olanlar dünyada verirken kazanacaklar. Mücadele ederken, cihad ederken kazanacaklar. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda kazanmanın ne demek olduğunu anlarsak işte o zaman ümmeti İslam bu esaretten kurtulacak. Adamlar düşünün. Onları yüzleri binleri vardı. Emperyalizmanın küresel güçlerin işçiliğine soyundular. Bu millete darbe yaptılar. Güçlüydü, kuvvetliydi. Meseluhum kemeselillezî istevkede nâra. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Tam kazandım dediği an Allah ışığını söndürdü. Gücünüz, kuvvetiniz ne kadar olursa olsun eğer o güç Allah yolunda değilse ya ölüm meleğiyle ya Allah'ın başka bir hükmüyle insan kaybedecek. Ama Resulullah'ın yolunda olanlar, onlara kaybetmek yok kardeşlerim.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, sözümüzü bir hakikatle veya unutmamamız gereken bir gerçekle başlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme

indirilmiş bulunan İslam dini gücü kendinden olan bir dindir. Musa aleyhisselamdan sonra bütün peygamber

şimdi insanlara sunulmak istenen şirin İslam, gücü olmayan, hocaların sadece insanlara ricada bulunabildiği din şeklindeydi. Hayat tekamül ederken, din de Adem Aleyhisselam'dan beri tekamül ede ede, yani büyüye büyüye, açıla açıla devam eden bir peygamberlik silsilesiyle gelmiştir. Musa Aleyhisselam toprak diye ayağa kalkmış bir peygamberdir. Toprak ve halk istemiştir. Ondan önceki peygamberler ise Allah'tan korkun, putlara tapınmayın, hile yapmayın, birbirinize tuzak yapmayın gibi daha yoğun itikat ve ahlak gündemiyle insanların önünde peygamber olarak durmuşlardır. Gücü olmayan, yani güçle bugün ne kastediyorsak, silah, para, insan birikimi. Güç esasen budur. Para, silah ve insan birikimi. Böyle gücü olmayan bir din, yağmurun boş araziye yağması gibidir. İnsanlar bundan o dinin rengini alacak şekilde etkilenmezler. Bu hakikati kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de çok bariz bir şekilde görebiliriz. Hadid suresi var Kur'an'da. Hadid suresi, demir suresi. Hadid, demir demektir. El-Hadid, Kur'an-ı Kerim'de sure adıdır. Bu ne suresidir? Kur'an-ı Kerim'de birden çok yerde hadid kelimesi geçiyor. Ama bu surenin adıdır ve bu ismi 25. ayetinden alıyor. Hadid suresi, demir diye tercüme edilecek bir kelime bu. Demir suresi. Bu bildiğimiz inşaatlarda kullanılan veya arabanın jantını yapmak için kullanılan demir. Bildiğimiz demir. Hayatımızın her yerinde ve demir ham maddesi devletlerin endüstriyel gücünü gösteren simgedir. Demiri topraktan çıkarıp eriten ülkelerin sanayisi güçlü sanayidir. Bu hakikati Hadid suresinin 25. ayetinde görüyoruz. Ayeti inşallah zihnimizde dinin ne olması gerektiği ve nasıl insanları etkisi altına alacağına dair işaret olsun diye çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Sonra da ezberleyelim. Ezberleyelim. Bize mer'i sistemlerin, İthal düzenlerin emrine ve kalıbına sokulmak istenen İslam'ın başına örülmek istenen çorabın ne olduğunu anlatan bir ayettir bu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselnâ rusulenâ bil beyinât ve enzelnâ ma'ahumul kitâb vel mîzâne liyekûmen nâsu bil kıst. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات peygamberlerimizi açık mucizelerle gönderdik biz. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Biz peygamberlere kitap da verdik. وَالْمِيزَانِ Ölçü tartı da öğrettik. Niye? لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ İnsanlar adaletli bir ortamda yaşasınlar diye. Allah peygamberleri niye göndermiş? Hadid suresinin 25. ayetine göre insanlar adil bir ortamda, adil bir düzende yaşasın.

kadınlar diye. Bu neyle sağlanacakmış? Peygamberlere gelen kitaplar ve peygamberlere öğretilen adil düzen, mizan, ölçü üzerine olacak. Ayet devam ediyor. وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ Bunun için de demiri indirdik. Demir. فِيهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ Demir çok güçlü. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Bunda insanların bir menfaati de var. İnsanlar için güç de var demirde, menfaat de var. Bir de niye indirmiş Allah bu demiri? Filan dağın altından demir çıkıyor. Niye? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Biz demiri indirdik. Demir gösterdik. وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ buyuruyor Allah. Davut Aleyhisselam'la ilgili biz ona demiri eritmeyi öğrettik. Eritip sanat malzemesi yapmayı öğrettik buyuruyor. Allah peygamber gönderiyor. Bu peygamberlere kitap veriyor. Adaleti, hakkaniyeti öğretiyor. İnsanların faydasının bulunacağı, güç elde edecekleri demiri de indiriyor. Demek ki demirden kasıt güçlü olmak. Bütün bunları Allah niye yapmış? Liya'lemallah. Allah bilmek istiyor. Men yansuru. Kim Allah'a yardım edecek? Ve rusule. Peygamberine kim yardım edecek? Bil gayb. Şöyle ahiret, cennet, cehennem vaatleri ve tehditlerinden akıllanıp kim güç kullanarak, kılıç kullanarak, demirden güç elde eden silah yaparak Allah için kim meydana çıkacak? Bunu görmek istediğimizden bunu yaptık. İnne Allah'a kaviyyun aziz. Halbuki Allah güçlüdür, azizdir. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bu oyunun bu sahnede bu aktörler tarafından bu şekilde gerçekleştirilmesini murad etmiş oluyor. Çok açık bir şekilde Hadid suresi, peygamberlerin gönderilmesi, sadece kitap meselesi, adil olun, hakkaniyetli olun diye nasihat meselesi değil, beraberinde demir destekli bir gönderme olduğunu Hadid suresinin 25. ayeti anlatıyor. Bunu biz sadece Hadid suresinin bu ayetinde de görmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nübüvvetinin son 8 senesine sıkıştırılmış 63 cihat hareketi görüyoruz. 63 kere Medine'den ordu planı yapılmış. Şimdi bu kadar büyük bir yatırım. Hadid suresi kitap ve demir iki şeyi birleştiriyor. Demir kitaba yazılacak kağıt olsun diye değil herhalde. Çünkü ayet çok açık bir şekilde güçlü bir ümmet istediğini, Allah için cihad edecek bir ümmet istendiğini, bunun için demirin peygamberlerin emrine verildiğini söylüyor ham madde olarak. Güçlü bir ümmet isteniyor. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. İnsan fıtratı gereği güçlüden yana olur. İnsanın yapısı budur. Çocuk annesinin eteklerinde oyun oynar. Yaşı büyüdükçe para babada, tokat atınca baba sarsıyor. Hey dedi mi baba, hep susuyor herkes. Babayı tutmaya başlar. İnsan psikolojisi budur. Güçlüden yana tavır koyar insanlar. Din sadece nasihat, öğüt, teşvik, ahiret vaadinden ibaret bir metotla yola çıkarsa ona rağbet bir puandır.
Hayır, din eğer yanında demirin de bulunduğu bir kaynakla yola çıkarsa, ona rağbet başkadır. Nitekim Medine'ye hicret eden Muhammed Aleyhisselam'a bir kişi, iki kişi, üç kişi iman etmeye geliyorlardı. Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi olarak fethedilince efvaca, kitleler halinde Medine'ye gelinme başladı. Çünkü Mekke'nin fethi gücü gösterdi. Burada arkadaşlar, parası, silahı ve söz gücü kimin varsa o etkindir. Bu kuralı ispat etmek için bu ayeti okuduk, bu sözleri söyledik. Giriş bölümümüz bitti. Şimdi arkadaşlar, bugün ümmeti Muhammed'in dininin 1400 küsur senelik şerefli geçmişinin, Batı kültürünün etkisi altında sanki renk değiştiriyormuş gibi bir sıkıntı yaşamasının nedeni nedir? Onu konuşuyoruz. Bunun nedeni, Batı'nın 200 senedir silah, para ve insan donanımı açısından, organize olma bakımından dünyanın en güçlü durumunda olan bir birleşimi temsil etmesidir. Batı güçlü olduğu için, Batı gücüyle beraber kendi çapındaki inancını da dikte etmeye başlamıştır. Bu sebeple Ashab-ı Kiram Mekke'yi fethedenler olarak 20 kişiyle çıktıkları yerde 1000 kişiyi mağlup edip geri dönen kahramanlar olarak, gittikleri yerde beraberlerinde güç de bulunduğu için, dünyada kitlelerin peşlerinde koştuğu kimselerdiler. Maddi güç, silah olarak, para olarak, organize donanım olarak, insan birikimi olarak Batı tarafına geçtikten sonra, Batı'nın bu güçlü görüntüsü Hristiyanlığın da reklamı haline geldi. Hiçbir misyoner Afrika'ya gittiğinde hiçbir insanın kalbini ikna edecek bir şey anlatmıyor. Eli paralı beyaz adam, filmlerde izlenen silahların mucidi beyaz adam olduğu için insanlar Hristiyanlığa geçiyorlar. Misyonerlerin akidevi başarısından dolayı değil, ceplerinin başarısı bu. Medyalarının başarısıdır. Kimseyi akide açısından ikna edebilmiş değildir misyonerler. Ama insanlarda güçlünün yanında olma hazzı vardır. Bir müridin, Şeyh Efendi'nin yanında olması da onu Allah katında güç sayılabilecek bir üstünlüğü bulunduğundan dolayıdır. Bir arkadaş bir arkadaşa niye itaat etsin ki? Bir alemin dizinde 20 sene duran bir talebe de onun kara kaşına hayran değildir. İlm olarak, alimlik olarak kudreti üstün göründüğü için onun yanında durmak ister. Talebe için de budur, mürit için de budur, vatandaşın bağlandığı parti için de budur. Bu sebeple filan partinin iktidar olma şansı var diye bir reklama yapılacak harcama, yani filan parti anketlerde gösterdiğine göre iktidara gelme şansı var diye yapılacak bir harcama, vatandaşlara para dağıtmaktan, oy verin diye para dağıtmaktan daha güçlü bir yatırımdır. Çünkü insanlar güçlünün yanında bulunmaktan güç zevki alırlar, huzur bulurlar, kendilerini güvende hissederler. Bu sebeple 200 senedir Batı'nın kültür kaynakları, Batı'nın güç kaynakları ve enformasyon tipindeki yapılaşması hep İslam'ı batan, geri giden, Müslümanların aç kaldığı, sefil kaldığı, İslam'ın

İnsanları ezdiği propaganda üzerine kuruludur. Böylece insanlar yükselişte olmayan bir dinde bulunmanın ezikliğini hissetsinler istediler. Ama hacca gidip gelenler orada izdihamdan insanların birbirini ezdiğini görünce bu propagandanın çok yanlış olduğunu anladılar. Geçen sene teravih 100 kişiyle kılmıştık, bu sene 500 kişiyle kıldık. Kısa surelerle kıldırdığımızda camide 20 kişi vardı, hatimle kıldırılınca 100 kişi oldu. Bu fiiliyatı, bu uygulamayı gördükçe Müslümanlar Batı'nın yalan söylediğini anladılar, ama propaganda unsuru olarak kullanılan güçler daha yaygın, daha kapsamlı çalışma yaptığı için de yeni yetişen nesillere İslam'ın zayıflayan değil, güçlü din olduğunu anlatmaya yetişemedi Müslüman alimler veya bu işten mesul kimseler. Her halükarda kardeşlerim, Müslüman da olsa insanlar gücün etkisinden sıyrılmaları mümkün değildir. Bugün ümmeti Muhammed'in akidesi konusunda, fıkıh konusunda kendisiyle pazarlık yapılabilir durumda olması ya da bu zafiyeti gösteren Müslümanların bulunması Batı'nın gücünden kaynaklanmaktadır. Bugün yeni yeni ortaya çıkan Batı'nın ekonomik olarak ve sosyal yapı olarak çöküşe gittiğini gösteren işaretler, Allah'ın izniyle 10 sene daha devam ettikten sonra Mekke'nin fethedildiği günler gibi Batı'dan kitleler halinde İslam'a dönüş haberleri gelecektir. Çünkü Batı parasıyla, tankıyla ve sahtekar medyasıyla İslam'a karşı ve bütün din anlayışına karşı ayakta durmuştur. Ben daha önceki derslerden birinde izah ettim. Almanya'da ölü yakan bir fırını gezdiğimde papazın refakatiyle papaza dedim ki, sizin dininizde de benim bildiğim kadarıyla insanı yakmak haram olması lazım. Evet öyledir dedi. Niye yakıyorsunuz o zaman bu insanları, Hristiyanlık adına papaz olarak sen yakıyorsun dedim. Dedi ki, zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar. Bir kavanoz kadar bir kül çıkıyor. Külünü saklamak istiyorlar. Roma'daki papalığa çok baskı yaptılar. Bu baskıya da dayanamadı. Onun için izin verdi papalık dedi. Batı'nın gücü, papalığı da parayla teslim alma gücüdür. Kürtaj'a papalık diretti diretti, hala yasaktır, günahtır diyor. Büyük hastane sahipleri, şirketler filan yerdeki kilisenin badanasına yardım ettiği bölgelerde izin çıktı bu sefer. Çünkü Batı'nın dili para dilidir, silah dilidir, terör organize dilidir. Bunu gösterdiği her yerde güçlüdür. Parası bittiği zaman, euro değer kaybettiği zaman birbirini yiyeceklerdir. Birbirini yerken Allah'ın izniyle İslam zirve yapacaktır. Ve güneşin batıdan doğması da biiznillah iki kere gerçekleşecektir. Biri batıda İslam güneş gibi doğacaktır. Ondan sonra da kıyamete yakın güneş batıdan dönecektir. Biiznillahü teala. Burada kardeşlerim, ben şu konuyu işlemek için bu girişleri yaptım. Bugün Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'de ki ayetler bize yeter, niye işte hadis-i şeriflerle uğraşıyoruz sözünün aslı, dünya dönerken bunu gördüğümüz penceredeki manzaranın aslı, İsa Aleyhisselam'ın sözlerini sıfırlamış, İsa Aleyhisselam'a ait tek bir sağlam söz bırakmamış, bir Enes İbni Malik'i bulunmamış duruma getirilmiş olan İsa Aleyhisselam'ın sözde ümmeti olan Batı'nın emperyalist kültürünün Müslüman beyinleri de işgal etmiş olduğundan dolayı sünnet düşmanlığı vardır. Batı 2000. senesini doldurduğu Hristiyanlık kültürüne rağmen hala Hristiyanların kiliselerinde tek bir Nurlizah kadar fıkıh kitabı dahi bulunduramamış bir hasret içerisinde olduğu için fıkıh beşer yapısıdır, fıkha ne ihtiyacımız var, Kur'an bize yeter denmektedir. Yani Batı etki ederken arkadaşlar sadece askeri ve siyasi etkisini yapmıyor. Askeri ve siyasi etkisini hangi güç sayesinde, para ve silah gücü sayesinde mi yapıyor? Organize gücü sayesinde mi yapıyor? Kültürel etkisi de bunun uzantısıdır. Dolayısıyla biz Batı'nın üzerimizdeki işgalinden ve baskısından söz ederken bize ekonomik
bir zorluk çıkardığı gibi

gibi, siyasi bir zorluk çıkardığı gibi, ümmeti Muhammed'in topraklarını cetvelle harita üzerinde bölüştürüp devletçikler devletçikler haline getirdiği gibi, aynı şekilde kültürümüzü de cetvelle taksim edecek, çarpım tablosuna göre bir din çıkaracak, matematik denklemleri üzerinden Müslümanlık kurar gibi bize Müslümanlık yaşatma çalışacak hamlesini de yapmaktadır 250 seneden beri. Bunun için hadisi şerifleri irdeleyen, ele alan enstitüler kurmuş, yüzlerce insanına, zeki insanına Arapça öğretmiş, hadis usulü öğretmiştir. Aldıkları neticeyi de şuradaki buradaki akademisyenler kılığıyla Müslümanlara enjekte edip iğneyle aşı gibi koymuş olduklarından, bugün Batı taklidi sadece kravat takmakta, sadece yılbaşı kutlamakta değildir. İncil'e uygulanan bütün berbat etme, tahrif etme sistemleri 1000 sene önce, 1500 sene uygulanan, bugün Kur'an'a uygulanmaya çalışılmaktadır. İsa'nın sözlerinden yoksun aleyhisselam bir İncil çıkardıkları gibi, kendi ürettikleri bu mikrobu Müslümanların üzerine de enjekte ederek, Müslümanların da peygamberinden yosunlanmış Ebu Hureyre'siz bir Müslümanlık, Enes İbni Malik'siz, Ebu Bekir'siz, Ömer'siz radıyallahu anhüm okunan bir Kur'an ortaya çıkarmak istemektedirler. Bazı Müslümanların iyi niyetle aldanarak bu tuzağa düşmüş olmaları sonucu değiştirmiyor. O zaman bir kanun koyuyoruz. Biz Batı'nın zulmünü sadece siyasi ve askeri toprak işgali şeklinde bir zulüm olarak görmüyoruz. Kültürümüze yaptıkları baskı, hayat telakkiimize yaptıkları baskı da bir zulüm çeşididir. Belki de daha büyük zulüm budur. Kardeşlerim, ikinci hakikatimiz bir silkiniş gerekçesi olsun diye bunu beyan ediyorum. Bugün Batı, biraz sonra örneklerini vereceğim konular üzerinden dinimi irdeliyor. Mesela Allah'ın peygamberi çok açık bir şekilde dinini değiştiren, yani dinden döneni öldürün diyor. Sahih hadis-i şerif, bunun uygulamaları olan bir hadis-i şerif bu. Şimdi bu ortamda bizim Suriye'miz işgal edildiği gibi, filan yerimizde zulüm siyaseti uygulandığı gibi, neredeyse insanlar Engizisyon mahkemelerine çağrılıp, söyle bakalım sana göre dinini değiştiren öldürülür mü öldürülmez mi diye Müslüman olup olmadığı irdelenecek hale gelmiştir. Müslümanların zekatıyla, sadakasıyla okuyup bir hocalık ünvanı alanlar, olmaz böyle bir şey, olmaz böyle bir şey deyip Peygamber aleyhisselamın uygulamalarına varıncaya kadar pek çok şeyi reddetmektedirler. Sadece yani bir örnek olarak bunu zikrettim. Allah'a ve peygambere emirleri ve yasakları üzerinden sataşılmaktadır. Biz ümmeti Muhammed'sek, bir akide ve amel ümmeti isek eğer, biz Allah'a ve peygambere karşı emirleri ve yasakları kanalından saldırılması, bizim topraklarımıza, bizim malımıza, petrolümüze, siyasi kimliğimize saldırılmasından daha fazla bizi etkiliyor olmalıdır. Yani biz, Nijerya işgal edildi Fransa tarafından, bir de filan Çin Doğu Türkistan'a girdi, herhalde buna hoş bakacak halimiz yok. Ama Avusturya'da birisi İslam'da kadına zulmediliyor, Muhammed haşa kadına zulmetti diye bir doktora tezi hazırladığı zaman, Türkistan'ın işgali, Ürdün'ün işgali, Anadolu'nun işgalinin içimizde doğurduğu ürperti gibi bir ürperti ortaya koymuyorsak, ümmeti Muhammed'in akide ümmeti, kitap ümmeti, sünnet ümmeti olmasının bir değeri kalmadı o zaman. Neden? Çünkü Allah'ı ve peygamberi emirleri ve yasakları üzerinden Allah'tır ve peygamberdir. Emirleri ve yasakları, Kur'an sistemi, şeriat mantığı yok kabul edildiği bir yerde, Müslümanların biz dinimize bağlıyız diye filan asmalarının bir değeri yoktur ki. Müslümanlar sadece Kudüs işgal edildiği zaman,
irdeleniyorlar. Ama Kudüs'te doktora yapan birisi Türkiye'de 30 sene kader yoktur diye tezini savundu. Bu tezi de Tel Aviv'de hazırladı. Bunu niye kimse konuşmuyor? Yani kadere imanımız bizim. Kudüs'ün taşından toprağından değersiz midir? Bu sebeple ümmeti Muhammed eğer samimi bir şekilde kendisine yapılan taarruzları, saldırıları irdeleyecekse, bu dünyanın nasıl döndüğünü anlayacaksa, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının, Allah'ın şeriatının, dininin, peygamberin sünnetinin, bu ümmetin 1400 senelik birikiminin, din birikiminin, tecrübesinin ümmetin topraklarından değersiz olmadığını da anlıyor olması gerekir. Aksi takdirde dünya döner, bizim de başımız döndüğü için nasıl döndüğünde hiç vakıf olamayız. Bu da ciddi bir şekilde kayıptır kardeşlerim. Burada Batı'nın bu açık ve aleni işgali, yani kültürümüz üzerindeki açık ve aleni işgali ne yazık ki 250 sene sonra acı meyveler vermiştir kardeşlerim. Bu acı meyveleri bugün biz devşiriyoruz. Nasıl devşiriyoruz? Çıkıyor, başörtülü, tesettürlü ve namaz kılan bir hanımefendi çıkıyor, ben Allah'ın bu ayetinin anlamsız olduğunu düşünüyorum diyebiliyor. Maazallah. Evet, Kur'an'da böyle bir şey var ama bunun zamanı değil şimdi diyor. Allah'ın emrinin zamanı ne zamandır diye sorunca tökezleyip kalıyor. Bugün Batı'nın 250 senedir para, silah ve organize olmuş insan gücünü kullanarak topraklarımızı cetvelle şekillendirmesi, imanımız ve kültürümüzü empoze ettiği değerlerle bulandırması, en azından bulandırması bugün sonuç vermiştir. Bu sonuçları tek tek ele alıp bunun tedbirini almak zorundayız. Yoksa dünya döner, biz de tersine döndüğümüz için dünyanın, yani bizim tersimize döndürüldüğü için dünya, biz yörüngesi boş ve güneşe ters dönen tipler olduğumuzdan hep güneş çarpmasıyla ve başımızın döneceği sıkıntılarla karşılaşacağız. Birinci sonuç arkadaşlar, Batı'nın 250 senedir kültürünü üzerimize empoze etmesi, ki bu ben işte kılık kıyafet olarak kravat taktık, dar pantolon giyiyor, bunlarla ilgilenmiyorum ya. Pantolon nedir kardeşim? 20 santim fazla kumaş verirsin, pantolon düzelir gider. Yani kravatı çıkarırsın, Batı taklidinden kurtulmuş olursun eğer sorun kravat sorunuysa. Sarığımızı çıkarmış, taktım gitti, var mı bir diyeceğin ya? Ben takınca sarık sorunu çözülmüş oldu. Sakalımızı kestirmiş, kökü bende elhamdülillah. Orada kesiyordum, şimdi kesmiyorum. Yani bireysel eylemlerle düzeltilebilecek şeyler üzerinde vaktim yok benim. Akidem, imanım, ümmetime ait tarihsel birikim tarumar edilmek üzeredir. Birinci nokta kardeşler, 250 sene üzerine Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine karşı çift kişilikli şizofrenik bir nesil çıkmıştır ortaya. Çift kişilikli. Nedir bu çift kişilikli? Ahlakı emrettiğinde, anaya babaya itaati emrettiğindeki ayetleri cuma hutbesinde dinliyorsa hacı efendi, Allah'ın kitabına uysana diyor. Çocuğunu Allah yolunda feda etmekle ilgili ayetleri, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Eylül'ün kıssasını dinlediğinde zamanı değil şimdi. Şizofrenik mantık. Tıpkı Hristiyanların kendi kitaplarına yaptıkları gibi. Hoşuna giden şeyler kutsal, hoşuna gitmeyenler İsa'nın ilaveleri sil gitsin. Yahudilerin Tevrat'a yaptıkları gibi. Kur'an-ı Kerim Nur Suresinin 48 ve 49. ayetlerinde bu nesli haber vermişti. Ama biz bu nesli Medine'deki münafıklarla ilgili zannettik. Hayır. Kur'an'da o zamana ait şimdi önemi olmayan bir ayet var mı? Kur'an insan karakteri ve genetiğindeki gerçekleri mi konuşuyor? Medine'deki bedevileri mi konuşuyor?
Kur'an'ımız insan genetiğindeki gerçekleri konuşan

bir kitaptır. Kıyamete kadar caridir bunlar. Nur suresinin 48 ve 49. ayetleri bu şizofrenik hastalığı vurguluyor. Batı bunu çok doğal hale getirdi. Çok basit Anadolu deyimidir. Hacı Efendi bu yanlış, ne yapıyorsun sen, namazaydık biraz önce deyince o başka, o iş başka. Kutsal itiraz sözü, o iş başka. Hangi o iş başka dediğin şey? Siyasette o siyaset başka, ticaret başka. O nerede sıkışıyorsa o başka, o iş başka. Şimdi zamanı değil. Kadın konusunda Allah böyle o başka. Şimdi kadınlar anlamıyorlar bu işi. O başka, bu başka. Nedir Allah'ın sözünün geçtiği yer o zaman? Çift kişilikli. Ona böyle bakan, buna böyle bakan anlayış Kur'an'ımın 1450 sene önce dikkatimizi çektiği, bunu unutmayın, bu hastalığa dikkat edin dediği şeydi. Gaflete düştük. Medineli bedevilere, münafıklara ait bir hastalık zannettik. Batı bunu getirip süt mamasıyla beraber karşımıza çıkardı. Yeni nesli bu hale getirdi. Ve izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkuma beynehum. Onlara Allah sizin hakkınızda karar versin diye mesaj verildiğinde, gelin yani Allah'ın dediği olsun dendiğinde, izâ ferîkum minhum mu'ridûn, bir grubu bakarsın ki yok derler. Ve in yekun lehumul hak, eğer kendi lehlerine bir sonuç çıkacaksa, ye'tû ileyhi muz'inîn, o Allah'ın emridir diye koşarak gelirler.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Mesela hayatında bir kere Allah'tır her şeyin sahibi, malın mülkün sahibi Allah'tır diye cüretle söyleyememiş birisi, bakıyorsun hocam çok kötü bir zamandayız. Nereden kötü zamandayız? Yahu kardeşim, babam vefat etti, şu malı bölüşelim diye kız kardeşlerimi çağırdım. Yahu Roma hukukuna göre bölelim diyorlar ya. Yahu Allah, etmeyin bacılar, haram bu size. Allah kadına yarı, erkeğe tam hak demedi mi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yahu korkuyorum hocam, haram yiyecekler, yoksa malda gözüm yok. Malda gözü yok mübareğin. Gerçi bir kere Allah'a bir kuruş zekat vermemiş. Cihat düşmanı. Filanca hocanın sakalının uzunluğunu bile kötülük olarak görüyor. Ve in yekul lehumul hak. Onlara bir menfaat gelecekse ye'tûne ileyhi muz'inîn. Koşarak gelirler o zaman. Allah ne güzel buyurmuş ya. Buna kadına göre iki. Şimdi kardeşiyle bölüşseler 50-50 alacak. Ama kardeşi şeriata uyduğunda 75 alacak. Yani 3 daire ona düşecek, 1 daire kız kardeşine düşecek. Allah boşuna mı buyurmuş bunu bacı? Allah boşuna mı buyurmuş? Allah'a mı itiraz ediyorsun sen? Faiz uygulamalarına gelince o iş başka, bu iş başkaydı. Ye'tu ileyhi muz'inin. Onların lehine oldu mu? Allah ne güzel buyurmuş. Bu çift kişilikli şahsiyet neslidir işte. Hahamlar da Tevrat'ı böyle yaptılar. Papazlar da İncil'i böyle yaptılar. Onların kültürüyle oluşmuş Batı kültüründen etkilenmiş nesil de böyle bir nesil olarak çıktı. Dünya artık böyle dönüyor. Ama biiznillah 7 milyarıyla dünya böyle dönse de tek yüzümüz olacak. O da Allah'a dönük olacak inşallah. Vaadimiz budur Rabbimize. Tek yüzlü olacağız. Bizim parça parça kıyma makinalarından geçirilmemiz pahasına da olsa Allah'ın her emrine teslim olmuş olacağız. Bu birinci hastalık çeşididir. Dikkat edin, ilahiyatçısından tüccarına, sanayicisine kadar bu hastalığı her 10 cümleden 3'ünde 5'inde izleyebilirsiniz. Menfaati oldu mu öne çıkıyor. Bunu pek çok alanda izleyebiliriz. Bir gizli hastalık olarak daha da İslam cihadı, ticareti, siyaseti, ziraatı, zikri, tasavvufu, her şeyi emrediyor. Ama ben bir dernek kuruyorum. Bu derneğim de mesela tasavvuf üzerine çalışıyorsa, mesela siyaset eksenli ise, mesela eğitim eksenli ise 100 toplantı yapıyorum. 100'ü de bununla ilgili. Neredeyse zekat vermeye bile gerek yok. Bizim çıkardığımız dergiyi al yeter ki diyorum. Ye'tu ileyhi muz'inin. Kendi menfaatin oldu mu İslam odur. Allah'ın emri odur. Benim icat ettiğim bu takkeyi almazsan cennete nasıl gireceksin kardeş? Ben sen cennete gir diye bu takkeyi yaptım zaten diyor. Al bu takkeden, bir tane olmaz. Kirlenirse o yıkanırken de takacaksın. 2 tane al. Çocukların doğar belki ileride, 7 tane de al. Kaybedersin yolculukta, 3 tane de al. Al bu takkeden aldıkça cennette derecen yükseliyor. Utanmasalar bunu da diyecekler. Ve in yekul lehumul hak ye'tu ileyhi muz'inin. Batı kültürü. Ver kiliseye 3 akçe altın, bütün günahlarını affedeyim diye mantık da bu değil miydi zaten? Muhammed galip gelir Bedir'deki gibi diye Uhud'a gittiler aleyhissalatü vesselam. Baktılar ki kalabalığın önünde galip gelme ihtimali zayıf, 300 kişi geri döndüler. وَاِذَا فَرِيكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Dönen grup hep var. İkinci, batıdan bize güç onlarda olduğu için dinin pratiği üzerinde yansıyan ikinci hastalık nedir? batıyı rahatsız etmeyecek şekilde dine yeni şekil vermek. Bu cümleyi dedim ya ben şimdi. İtirazın bini bir para artık. Kim İslamiyet'i değiştirdi ki? Namaz dört vakittir diyen oldu mu hiç? Yok, olmadı. Haç kaldırılsın diyen oldu mu? Yok, olmadı. Ben oldu demiyorum. Ama gayba iman, gayba iman, internet haberi kadar güçlü bir haber mi? Bu ümmetin topraklarında 1400 sene sonra hangi cüretle kabir azabı inkar edildi peki? Gayba iman, bedevilerin korkudan inandıkları şey haline gelmedi mi? Adı Cin Suresi diye Kur'an'da koca bir sure bulunduğu halde cin yoktur diyenler Müslümanların hocaları arasında yer bulamıyor mu? Sırf Batı kültürüne uymuyor diye faize kılıf aranmıyor mu? Sırf Batılı ayıp sayar diye Allah'ın açık seçik emri olduğu halde zina cezası, hırsızlık cezası uygulanabiliyor mu? Bir hoca efendi çıkıp bu cinayetleri kısas önler diyebiliyor mu? Hırsızlık ancak Allah'ın şeriatıyla önlenebilir diyebiliyor mu? Niye hoca efendiler iman ettikleri halde bu ayetleri okuyamıyorlar? Alimler bu konularda tez yazamıyorlar? Zamanı değil ki bunların. Niye zamanı değil? Çünkü zaman Batı kültürünün egomanya zamanıdır. Batı'da kolu kesilen hırsız istemez. Hapishanede beslenen hırsız ister. Sopa vurulan zinacı istemez. Güç batıdır. Şu anda öyle görünüyor. Halbuki innallaha kaviyyun aziz. Güç Allah'ın gücüdür. İzzet Allah'ın izzetidir. Ama olsun, şu anda batı güçlü görünmektedir. Dolayısıyla batının kültüründe bulunmayan şeyin reklamını yapamazsın. Batıda kadınlar çıplak gezerken kadının tesettüründen söz edemezsin. Şey, kadının hakkıdır, isterse başörtüsü taksın diyemezsin. Kadın başörtüsüz olmaz demeliydin sen. Diyemezsin. Niye? Güçlü olan kadınını örtmüyor, sen de kılıf bulmak zorundasın. Ailede erkektir üstün. Allah böyle murad etmiş diyemezsin. Çünkü hakim güç bunu istemiyor. Linç edilirsin sen. Kadın çalışmasın, erkek kadına hizmet için çalışsın diyemezsin. Zaruri alanlarda çalışsın yeter. Kadın sömürülmesin diyemezsin. Kalkar kadın sana der ki ben sömürülmek istiyorum, sana ne der? Çünkü güçlünün kadınları sömürülüyor ve bundan şikayetçi değiller. Batı sadece topraklarımızı cetvelle bölüp kalmamıştır, zihinlerimizi de mikroskopla bölmüştür, parçalamıştır. Parçalanmış zihinler ve beyinlerle Allah'a kulluk yapmaya çalışıyoruz. Cihat, konuşsana göreyim. İşte sözlü cihat, Peygamber Efendimiz de aslında saldırı yapmamıştır. Ne alakası var? 800 kilometre gitmiş Tebük'e be. Savunma cihadı mıdır bu? Ölmeden ümmetine Pers İmparatorluğunu, Bizans İmparatorluğunu hedef gösteren bir peygamber savunma cihadı mı yapıyordu? Böyle bir şey olur mu ya? En sonunda da Roma'da sizin olsun diye hedef gösteren bir peygamber. Ama çok yakında kardeşler, Allah o günü bize göstermesin, çok yakında Avrupalılardan İstanbul'u zamanında dedelerimiz fethettiği için özür dilersek şaşmayın. Gideceği nokta budur. Eğer bu zillete razı olursak. El-velâ vel-berâ diye bir kavram var bizde. Müminler bir blok, kafirler bir blok. Bir cuma hutbesi okunsun ya bundan. Tam aksine herkes diyalogtu, hoşgörüydü, geçinmeydi, sosyal yapıydı. Herkes bir arada. Kimse kimseyle savaşsın diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Müslüman Müslüman olmayanı ezemez. Ama Müslüman var, Müslüman olmayan var. Vatandaşlık başka şey, sosyal yaşam başka şey, itikat birliği başka bir şey. O kendine Müslüman demiyor da ben niye ona Müslüman diyeceğim? Müslümanların topraklarında nüfus kağıdında din hanesi olmasın dendi mi denmedi mi? Mesele bitti. İkinci sıkıntı kardeşler, şu sonuç ortaya çıktı. Allah'ın şeriatıyla Batı kültürü sentezi üretilmek istenmiştir. Bunda da başarılı olunmuştur. O kadar ki 1400 yıldan beri Ümmeti Muhammed'in İslam dini diye bir dini olduğu günden beri Medine'den Kafkasya'ya ve Güney Afrika'ya kadar Ümmeti Muhammed'in içerisinde kadınlar da cuma namazına gelecek diye bir emir hiç kimse anlamadığı halde, kadınlar aybaşı olduklarında oruç tutabilirler diye kimse demediği halde, bu ümmetten, şu mezhep veya bu mezhepten hiç kimse demediği halde, sırf kadın yüce putumuzdur, bu yüce putu üzmek Müslümana yakışmaz kültürü ve baskısı altında ezildiği için bazıları tutsun orucunu canım, kadının hakkıdır deyivermişlerdir. Cuma namazına gelecek kadınlar demişlerdir. Bu işte baskının sonucudur. Biz sadece Kudüs'ün işgalini işgal görüp zihin işgalini işgal görmediğimiz sürece de bu devam edecektir. Ve üçüncü sonuç, Batı kültürünün üçüncü sonucu, adamlar, Batı kültürünün çocukları kendi geçmişlerini, İsa Aleyhisselam'ın etrafındakileri, şu yolsuzluğa katıldı, bu kadının peşinden gitti, şöyle etti, böyle etti diye çürüttükleri gibi, bu ümmetin selefi salihini de yeni nesillerin gözünde çürütmeye çalıştılar. Ebu Bekir dediği zaman, Ömer, Enes, Ebu Hureyre dediği zaman, filan üniversitede bir araştırma görevlisini konuşurdan daha rahat konuştu. Yaşayan biri yasal haklarını kullanıp tazminat davası açar diye korkup onun hakkında tam konuşamadı. Ama bu ümmetin geçmişi hakkında çok rahat konuştular. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed'i arşa bağlayan halkaların ilkini kesince arştan kopmuş bir ümmet getirmek istediler.

elhamdülillah ki üzerimizden her gün 10 tane tank geçirseler içimizdeki Ebu Bekir ve Enes İbni Malik sevgisini söndüremezler. Kimse kalmazsa ben kalırım, sen kalırsın, bu ümmet Aişe'sini kıyamete kadar severek devam eder. Herkes Müslüman olacak diye bir şart yok. Ama namaz kılanların arasında bile Aişe deyince radıyallahu anha demeye ihtiyaç duymayan bir nesil ürettiler. Batının emperyalist baskılarının ve kendisindeki mikropları bize bulaştırmasının sonuçlarından birisidir bu. Ve dördüncü ürettikleri, içimize sızdırdıkları hastalık da, hastalıklardan dördüncüsü de kardeşlerim, bu ümmete adil olmayı öğretmeye kalktılar. Dengede durmayı, orta halli olmayı öğretmeye kalktılar. Allah bu ümmeti vasat ümmet yarattı. Aşırı cihat olmaz. Aşırı tasavvuf olmaz. Aşırı ibadet olmaz. Aşırı infak olmaz. Dengeli ol. Çocuğu helak etme dediler. Aşırı gitme çocukta dediler. Bu cümle sahtekar, siyonist, emperyalist, kapitalist, liberalist bir cümledir. Aşırı olma dediler. Biz dengeli olmaktan şunu anlıyorduk. İki batılın arasında hakkı tutup kalmaya dengeli olmak diyoruz biz. Aşırılık iki batıldan birini tutmaktır. Ortalı olmak, adil olmak iki batılın arasında Allah'tan yana kalmaktır. Batının emperyalist kafasında ise hakla batılın arasında menfaatine uygun noktada durmak, ortada durmaktır. Çok fark var ikisi arasında. Putçuluk aşırılıktır. Ateistlik de aşırılıktır. İki batıldır bunlar. Ortasında amentü vardır. Batının getirdiği dengede ise ne haktan yana ne batıldan yana menfaatinden yana dur vardır. Bunun adına biz münafıklık diyoruz. Bunu kıyamete kadar ömrümüz olsa biiznillah kabul etmeyiz, reddederiz. Bedelini öderiz İskilipli Atıf gibi, haktan yana olur gideriz. Menfaatimizi kollayıp münafıklar gibi gitmeyiz ahirete. Hem haktan yana oluruz, hem de menfaatimiz için müdafaa ederiz. Ayrı bir konu. Bu dört hastalık bugün namaz kılan Müslümanların içine bile mikrop olarak sızdırılmıştır. Dünya dönerken bizi sarhoş eden hastalıklardan biridir. İnşallah da bu hastalıktan sıyrılmanın yolu ve yöntemi üzerinde biiznillah çalışmaya devam edeceğiz. Burada kardeşlerim, dört yöntem kullanmıştır Batılı. Kendi dinini parçalarken bizim üzerimizde mikrobunu salarken, biyolojik olarak bu mikrobu bize bulaştırırken, bugün biz görüyoruz ki 250 senedir üzerimizdeki tasallutu ve kendisi daha önce şeytanın emri altına girdiğinde İsa Aleyhisselam'ı yalnız bıraktıklarında, Musa Aleyhisselam'ın muhalifi olarak yaşadıklarında dört yöntem uyguladılar. Bu dört yöntem bugün dinimizi ashab-ı kiram gibi yaşayıp dünya hakimi bir ümmet olmakla, dinimiz elimizde olmadığı için dünyanın çullandığı bir ümmet olmak arasındaki tercihimizdir. 1. Allah'ın vahyini günlük çıkarımıza göre parçalayarak kabullenme hastalığı. Onun zamanı değil. Kıyamet günü sen senin zamanının Müslümanlığını yaşadın diye bir tercih mi olacak? Hangi ayet hangi zamana göredir o zaman?

vahyi menfaate göre parçalama. 2. Fukahanın, alimlerin ruhsatlarını toplayıp din oluşturma. Hep ruhsat üzerinden yaşama. Faizde en esnek alim hangisiyse faizde senin müftün o. Oruçta hangisi en esnek davranıyorsa o. Seferilikte hangisi en esnek davranıyorsa o. Ruhsat uzmanları üzerinden din yaşıyorsun. 1. Vahyi parçalama hastalığı. 2. Ruhsatları toparlama hastalığı. 3. Dedik ki bir nurul izah kadar, en küçük fıkıh kitabı da kadar bile fıkıh birikimi olmayan bir ulustur Hristiyanlık. Bugün dünyaya hakim olan güçler fıkıh ilmini Kur'an'dan ayrı bir ilim haline getirme çalışmaları. Ebu Hanife'yi Bağdat'ta, Kufe'de kendi başına ekoller oluşturmuş biri haline getirme hastalığı. Böylece pratiği olmayan, herkesin istediği, lakırdığı, yapabildiği bir Kur'an üretme hastalığı. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü de bizi dünyanın yeşilliği ve rengarenk tatları arasında ağzımıza bal sürüp tuzağa düşürme. Holdinglerinde, şirketlerinde, anonim şirketlerinde boğulma hastalığı. Bu dört şey kardeşler, bulunduğu sürece biz Rabbimizin şeriatının tam Müslümanları olamayacağız. Parçalanmış vahiy, Allah'ın %100 gönderdiği vahyin parçalarının alındığı örnekler verdim, bir iman oluşturmaz. 2. Ruhsatların, tavizlerin toplandığı din, din değildir. Zındıklıktır, fasıklıktır. 3. Fıkhın Kur'an'dan koparılması, ne yapacağını bilmeyen bir Müslüman oluşturmaktır. Kur'an, sünnet ve fıkıh üzerinden Müslümanlık yaşanmalıdır. 4. Dünya Müslümanın helalidir. Ama dünyanın kölesi bir Müslüman olmamalıyız. Bu 4 sıkıntı Yahudiliği yok haline getiren sıkıntıdır. Hristiyanlığı yok haline getiren sıkıntıdır. Şimdi kendi başlarına ördüğü çorabı şeytanların bizim başımıza geçirmek istemektedirler. Mütefekkirlerimiz, hoca efendilerimiz, vakıf başkanlarımız, ümmeti Muhammed'in müstakbeliyle ilgili planları olduğunu söyleyen büyüklerimiz bunlar hakkında ne düşündüklerini söylemelidirler. 20 tane gencin fıkıh bilgisi öğrenmesi yetmiyor. Hafız olması yetmiyor. Tarikata girmesi yetmiyor. Ümmeti Muhammed projesinin bu çapta düşünülüyor olması lazım. Bunun için de kardeşlerim, bir kere Kur'an, sünnet ve şeriat ilimleri diye sahiplendiğimiz bir davamız olsun. 1. 2. Bu dünyada savaşın silahtan çok kültürler üzerinden yapıldığını biliyor olmamız lazım. Bu sebeple Arapça bilmeyenin İngilizce hayranlığının hayırlı bir sonuç getirmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadığımız zaman da herhangi bir şekilde savaş kazanmamız mümkün değil. İyi İngilizce, bağışıklık sistemi güçlü olmayan bir bedende mikrop gibidir. Savaş maksatlı, silahıyla düşmanı vurma maksatlı İngilizce öğrenilebilir, öğrenilmelidir. Bu da bağışıklık sistemi güçlü hale gelmiş gençlerin yapacağı iş olmalıdır. Eğer Kur'an, sünnet ve fıkhımıza, şeriat ilimlerimize sımsıkı sarılırsak, savaşın kültürler üzerinden yapıldığını bilirsek, bu bir defa bize

hadisteki ifadesiyle imanımızın tadını almayı getirecektir. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah'ı Rab olarak bilen, İslam'ı din olarak bilen, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak bilen imanının tadına varmıştır. Ben imanımın tadına vardıktan sonra mücahit oldum, dinim için ayakta durup cihad edecek hale geldim demektir. Vakıflar bu mantık üzerinden senetler ve tüzükler kurmalıdırlar. Gençlerin sadece yaz aylarında bir kampa alınıp onlara abdestin, teyemmümün öğretilmesi yetmiyor. Abdest ümmeti olduğu şuuruna vardırılması gerekiyor. Abdestim bana o kadar gereklidir ki dünyanın suyu çekilse abdestimin yerine yüzümü topraklarım, yine abdestsiz kalmam diyen genç abdest biliyordur. Yoksa Hanefi mezhebine göre yüzmek için havuza atlayan biri abdestini almıştır. Daha ne yapsın zaten? Abdest havuza atlamak kadar basit bir şeydir. Eğer yerine toprağı yüzüme sürerim, yine abdestsiz yaşamam bu topraklarda diyen şuura kavuşturamazsan genci. Kardeşler, Medine'de dünya böyle dönüyordu. Bağdat'ta Ebu Hanife dünyayı böyle çevirdi. Rüb'i Rüstem'in önüne çıktığında dünyanın bu olduğunu gösterdi. Şimdi biz kendi kabuğumuza çekildiğimiz için dünyanın nasıl döndüğünü hala anlamama ve bunun da doğal sonucu olan zillete katlanmak mecburiyetindeyiz. Batı kendi düştüğü bataklıklarda bizim de adımızın bulunmasını istiyor olabilir. Yahudiler kendi peygamberlerine aykırı bir yolda asırlardır yürüdükleri gibi bizim de aynı akıbete uğramamızı istiyor olabilirler. Kur'an öyle diyor zaten. Kendi düştükleri sapık koridorlarda sizin de yürümenizi isterler. Başka türlü de rahat etmezler diyor ayet. Lev yudillûnekum. Sizi de kendi bataklıklarına çeksinler istiyor. Biz ümmeti Muhammediz kardeşler. Dinimiz hayat dinidir. Dönen dünyanın ekseni Allah'ın şeriatıdır. Birileri ağacın dalına tutunup ağaç sallandıkça sallandığı için ağacı kendi salladığını zannedebilir. Hayır. Bu eksende Resulullah vardır. Kim Allah'ı Rab, Resulullah'ı peygamber, İslam'ı yani şeriatı da din olarak kendisine benimserse imanın tadını almıştır. İmanın tadını aldın mı bir kere, işte bir sarık uğruna şehit olmaya razı olursun, tebessüm ederek Rabbine gidersin. Öbür türlü de Müslüman olduğu söylenen bir ülkede ima ile namaz kılayım, Müslüman olduğum belli olmasın diye kılıbık gizli bir Müslüman olarak yaşarsın. İkisinin de adı Müslüman olur. Allah katında kimin hakkı nedir onu ben bilemem. Ama Müslümanlık bir sarık uğruna asılmaya razı olan iskiriplinin Müslümanlığıdır. Dünya hala o eksende dönüyordur. Kıyamete kadar da o eksende dönecek inşallah. Belki biz o seviyeye gelmedik şuur ve heyecan açısından. Ama nice kulları Allah'ın o seviyededirler. Onların feyiz bereketiyle de dünya hala yörüngesinde dönmektedir. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin

ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliküm nara. Kendimizi koruyacak, ailemizi, çocuklarımızı, Allah Azze ve Celle'nin bize emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem üç esasa dikkat edin. Edebi üç esas üzerine ibtina edin, bina edin. Hubbur Rasul ve hubbu ahli beytihi ve tilavetul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Edebi, iman, ahlakı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulü'nü sevin, ailesini sevin, o ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakim'i okuyunuz. Eviniz Kur'an okulu haline gelsin. Ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl Kur'an-ı Hakim'i çocuklarına öğretirler, tıpkı onun gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını, siretini de yavrularına anlatırlardı. Akşam

olunca, hava kararınca evine gelirler, yavrularını alırlar. Kur'an-ı Hakim'den belli ayetleri okur, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından belli kesitleri onlara arz ederler. Efendimiz de bütünleşen, birleşen çocuklar olsunlar diye. Efendimiz de büyüyen, hayatın her karesine vakıf olan çocuklar, Efendimiz aleyhisselam anıldığı zaman divaneye döndüler. Peygamber delisi oldular yani. Onun adını duydukları zaman sanki kendilerinden geçtiler onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhafaza, müdafaa söz konusu olduğunda وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ Kim ne diyecek, nasıl eleştirecek, hangi ifadelerle bizi sebbedecek, bunu asla düşünmeden işte ben buradayım. Belki kim var diye seslenilmeden bile meydan yerine çıktılar. Bizim olduğumuz yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sebbedilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde onun ümmeti tahkir edilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde ümmetin kadınlarına tecavüz edilemez dediler. Madem biz varız, o halde bizi çiğnemeden, bizim varlığımızı ifna edemeden, etmeden Allah Resulüne sövemezsiniz dediler. Yani deli oldular, peygamber divanesi oldular. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın, bütün öfkelerini Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanlar üzerinde topladılar. Bütün muhabbetlerini, sevgilerini de Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde topladılar. Neden? Çocuktular ama öyle evde büyüdüler işte. Onların babaları sahabi kardeşlerim. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Abdurrahman bin Avf naklediyor. Bedir'deydik. Savaş kızıştı. Savaşın bir anında kendimi iki tane çocuğun ortasında gördüm. Bir tanesi eliyle bana işaret etti. Dedi ki ya amma eta'rifu eba cehlin. Amca dedi, Ebu Cehil'i tanır mısın? Fakultu na'am. Evet, Ebu Cehil'i tanırım da ma hacetuk ileyh, yani Ebu Cehil'le senin aranda ne olur ki neden sen Ebu Cehil'i bana sorarsın? Ebu Cehil'le senin aranda nasıl bir iş olur? Deyince o çocuk dedi ki uhbirtu ennehu yesubbu Resulallah. Medine'de dolaşırken sokaklarda duydum ki Mekke'den bir ordu geliyor. Ordunun içinde Ebu Cehil denen bir adam var. O adam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sövermiş. Medine'den çocuk yola çıkar, onlarca kilometreyi kat eder, Bedir'e gelir, savaşın kızıştığı an, ölümün mukadder olduğu bir zaman, savaş alanında dolaşır, Abdurrahman İbn Avf'ı görür, der ki ya amma eta'rifu eba cehlin, Hazreti Muhammed'e söven adamı arıyorum, gördün mü sen onu? Ne çocuksun be, senin ellerinden değil ayaklarından öpmek sezadır. Sizin hocanıza selam, sizi yetiştiren babalara selam olsun. Sonra diyor ki Abdurrahman bin Avf, öteki omuzumdan birisi dokundu bana, o tarafa döndüm, baktım ki orada başka bir çocuk var. O da diyor ki yine aynı ifadeler, yine aynı sözler, yine aynı vurgular. Amca, Ebu Cehil denen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söven bir adam var, ben onu arıyorum, tanır mısın? Gösterdim, işte şuralarda dolaşan adam Ebu Cehil dedim. Beni orada bıraktılar, daldılar savaş alanına. Ebu Cehil'i öldürdüler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a koştu Medine'nin o iki çocuğu. Biz geldik ya Resulallah. Hani sizi hicrete zorlayan, Medine'de size söven, hakaret eden, Firavunu hâzihil umme, bu ümmetin Firavunudur dediğin adam vardı ya. Biri diyor ki onu ben öldürdüm, öteki yok hayır ben öldürdüm. İslam'da adam öldürmek esas itibariyle yani güzel bir şey değil. Yani hasen lidatihi bir ibadet değil ama madem ki onlar İslam'ı yok etmeye, ortadan kaldırmaya geldiler. Madem ki onlar erkekleri, büyük adamları açtılar, sıra nöbet çocuklara geldiyse onlar biz buradayız dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldırdık ya Resulallah diyorlar. Fakat bir çocuk hayır onu ben yaptım.
diğeri yok ben yaptım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kilâkümâ katelehu, ikiniz de öldürdünüz. Allah sizi huzurunda, ikinizi de İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldıran kahramanlar olarak kabul edecek. Size böyle

0: muamele edecek. Daha çok kahramanlar var kardeşlerim. Semura var, Rafi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Uhud'dan geri döndürünce ağlayan çocuklar var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın geriye kabul ettiği o çocuklar, güreşenler, güreştikten sonra Semure'yi alıyor. İyi ok atıyor diye Rafi'yi alıyor. Başka cihatlara giderken küçük çocuklar, onlar da ordunun arasına katılıyorlar. Arada bir yerlere saklanıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda onları görünce, çocuk olduklarını fark edince geri döndürür. Geri döndürürler de biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını korumaktan mahrum kalırız, bunun endişesini yaşıyorlar. Kendileri silahlarını taşıyamıyorlar da ya abilerine, ya amcalarına, ya da büyük abilerine rica ediyorlar. Diyorlar ki gittiğimiz yere kadar bizim silahları taşır mısınız? Kardeşlerim, sizler böyle evlerde büyüdünüz. Babalarınızın sorumlulukları vardı. Onlar sorumluluklarının bir gereği olarak evlerde size Kur'an-ı Hakim'i öğrettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını öğrettiler. Sünneti anlattılar yani. Misvak taşıdılar, koku taşıdılar. Allah Resulü'nün sünnetidir diye bunu yaptılar. Size de o ruhu, o anlayışı anlattılar. Onu kuşanmaya çağırdılar. Dedeleriniz öyle kahramanlardı. Hani 100 yıl önce Çanakkale kuşatılınca İstanbul'daki liseleri 16 yaşındaki çocuklar boşalttılar, Çanakkale'ye gittiler. Bedir'e gittikleri, Uhud'a gittikleri gibi. Çünkü onlara anneleri, babaları evde Semure'yi, Rafi'yi anlatmışlardı. Abdurrahman bin Avf'ın sağ omuzuna, sol omuzuna dokunup da Ebu Cehil nerede diyen kahramanları, o kahraman çocukları anlatmıştı anneler, babalar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde 15'inde 16'sındaki çocuklardan uzun kuyruklar oluşmuş sabahlara kadar Çanakkale'ye gidebilmek için dünyanın çapulcularına, haydutlarına karşı, peygambere sövenlere karşı Kur'an'ı, sünneti muhafaza edebilmek için gitmişti dedeleriniz. Çünkü onlar evlerinde Kur'an'ı öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ona büyük anneleriniz, büyük babalarınız anlatarak büyütmüştü çocuklarını ve onlar böyle kahraman oldular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ne kadar zahir olursa, ne kadar önde olursa ailede o kadar huzur olacak. Efendimiz Aleyhisselam'a sevgiyi, Ehl-i Beyt'e sevgiyi evinizde ailenize anlatırsanız, telkin ederseniz çocuklarınız sizi daha fazla sevecekler. Çünkü onlara bir ara diyeceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdular: "Leyse minna men lem yerham sagirana ve lem yuvakkir kebirana." Yavrum, evladım, Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki küçüklere, küçük kardeşine merhametle bakmaz, merhametle nazar kılmazsan, annene, babana, dedene, büyük annene saygı göstermez, tazimle bulunmazsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni ümmet kadrosuna dahil etmeyecek. Yani Allah Resulü'nün sevgisi onu babaya tazime götürecek, anneye sevgiye götürecek. Yani Allah Resulü ne kadar seviyorsanız, evinizde ne kadar o sevgiyi yavrularınızla paylaşıyorsanız, o çocuklar da sizi o kadar sevecekler. Bu millet evine Peygamber Aleyhisselam'ı taşıyınca evlerde huzurlar vardı, huzur vardı, bereket vardı. Hatırlayın dedelerinizin ya da babalarınızın evini. Halalarınız vardı, onlar 7 yaşına gelince başını kapatır. Büyük annelerinizin yanında seccadeleri vardı, orada namaz kılarlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki "Muru evladekum ve hum ebna'u seb'i sinin." 7 yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Madem namaz kılacaklar, o halde Kur'an-ı Hakim'i öğrenmeleri gerekir. 7 yaşında Kur'an bilirdi onlar. Madem namaz kılacaklar, 7 yaşında başlarını kapatırdı onlar. Peygamber sevgisi buraya taşımıştı. Küçüktü onlar, 7 yaşında. Diz kapakları açılınca babaanneleri ayıp derdi. Peygamberin kadın öğrencileri var. Onlar saçının telini bile göstermemiş. Yüzü kızarırdı, 7 yaşında halalarınızın saçlarının telini bile göstermezdi onlar. Hani halalarınız vardı, dedeleriniz eve gelince kalkarlardı. Akşam hava karardıktan sonra babanız ya da dedeniz eve gelince kapıya koşarlar. Babanız selam verir, selama icabet eder. Elinden getirdiği ekmeği alır, helvayı alır, tebessüm ederler. Bir anlamda babaya ya da dedeye evdeki çocuklar derdi ki, bizim için sabahtan akşama kadar ter döktün, emek sarf ettin, ekmeğimizi helalinden getirdin. Şimdi biz de seni kapıda ayakta karşılıyoruz, kalkar ayakta karşılarlardı. Kur'an okunan evlerden bahsediyorum. Babaanneler bilirim ben. Birkaç tane oğlu var, torunlar. Babaanne hangi oğlun evinde kaldıysa çocuklar akşama doğru o eve giderler. Babaannenin eline, eteğine yapışırlar. Bu akşam bize gelir misin diye ona yalvarırlar, yakarırlar. Amca çocuklarıyla aralarında tatlı da bir münakaşa olurdu. Neden yapardınız, neden yaparlardı? Babaannenin parası yok ama babaannenin duası var. Geriye çevrilmeyen duaları var. Onun için küçük çocuklar akşama doğru hava kararınca babaanneleri hangi evde onu ararlar, oraya giderlerdi. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlatıldığı evde büyümüşlerdi. Peki kardeşlerim, şimdi ne haldeyiz? Şimdi çocuklar 7'sinde değil 17'sinde liseler, okullar, üniversiteler açılacaklar. Diz kapaklarının bir karış üzerindeki eteklerle okula gidecekler. O halleriyle diyecekler ki, işte bedenim, bu bedende her erkeğin bakmaya hakkı vardır diye sokağa çıkacaklar. Akşam eve gideceksiniz, çocuklarımız var. Yine kapıyı açacaklar. Acaba açacaklar mı? Selam verdiğiniz zaman kızlarınız mı karşılayacak sizi? Bu milletin akşam hava kararınca deniz kenarlarında erkeklerle dolaşan kızlar, pastanelerde onlarla yan yana oturan kızlar hangi milletin evladı? Yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şu deniz kenarındaki o dolaşanlarla gidebilir miyiz? Yüzümüz var mı? İşte bu manzarayla geldik ya Resulallah diyebilir miyiz? İstanbul'daki bir feribottaki hadiseyi arz edeyim size. Yaşlı bir babaanne, adı Sevil olan torunuyla beraber feribota biniyor. Bursa tarafına gidiyor. Yaşlı bir kadın onu oturtuyor. Sonra o kız bir erkek, önceden tanıdığı bir erkeği görüyor geminin içerisinde. Fark edince babaannesine bir şey demeden yerinden kalkıyor. Erkeğin yanına gidiyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Babaanne, yaşlı bir kadın, torun ona refakat edecek. Onun için yanına vermişler. Geminin içerisinde dolaşıyor her yerde, sevil sevil diye bağırıyor. Sonra bir yere geliyor ki orada erkekle kucak kucağa torununu görüyor. Sevil sevil yavrum deyince torun geri dönüyor ve ihtiyar kadın, yerine dön ve otur. Gemi durduğu zaman feribot, seni alırım, gideceğin yere götürürüm. Eski babaanneler, çocuklar amcaların evin kapılarında bekliyorlardı babaannelerini evlerine götürmek için. O akşam misafir edip dualarını almak için. Şimdi yine babaanneler var feribotlarda, yine genç kızlar var, erkek arkadaşlarını, namahremleri arkadaş olmaz, onları gördüğü zaman onları olduğu yerde bırakıp giden kızlar var. Hangi hayat daha güzel? Evlerimizde Kur'an mı okunsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatı mı anlatılsın? Yoksa okullardan Efendimiz'i çıkardılar. Onu müfredata koymadılar. Şimdi yeni yeni başladı. Ve böyle sokaklar, böyle evler, deniz kenarları, üniversiteler, pastaneler, anneler, babalar, ağlayanlar, huzur evleri, yaşlanınca oraya terk edilen, ölümü bekleyen ihtiyarlar. Kardeşlerim, hangi hayat daha güzel? Eğer Allah Resulü'nü seversek, Bedir'deki, Uhud'daki semureleri, rafileri, Çanakkale'ye 17'sinde, 16'sında giden o kahraman, Hazreti Muhammed adına deliye, divaneye dönen çocukları okullardan, üniversitelerden çıkarabilirsek, hayat peygamberi tanırsa, işte o zaman evimize huzur gelecek. Çözüm de, çare de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçiyor, muhabbetten geçiyor.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler. Gece yarısı bir mesaj geldi. Açtım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir kardeşimiz gönderiyor. Görüşebilir miyiz hocam diyor. Aradım kendisini. Karşıda ağlayan bir ses var. Suriye'de Müslümanlara karşı Amerikalılar, Ruslar, küresel güçler yanlarına İran'ı aldılar, Müslüman öldürüyorlar. Ümmetin kızlarına tecavüz ediyorlar. Biz bunun hesabını Allah'a verebilir miyiz hocam diye ağlayan bir delikanlı var. Gecenin yarısında, bir gece değil her gece böyle hocam. Ruhi bunalıma girdim. Ben bu anafordan, bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Allah var dedim. Kainatı yöneten, idare eden Allah var. Her şeye kadir olan Allah var. Alemde her şey, inna külle şeyin halaknahu bi kader. Ezeldeki ilahi takdir çerçevesinde cereyan ediyor. Karıncalar sıra sıra dizilmişler, muhteşem bir yürüyüşleri var. O yürüyüş Allah'ın ezelde takdiriyle gerçekleşiyor. Çölün ortasında, kupkuru bir çölde yalnız başına bir ağaç semaya doğru yükseliyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın haberiyle o ağaç çölde yükseliyor. Denizin dibinde yalnız başına bir balık öteye beriye gidip geliyor, yavrularını arıyor. Allah'ın müsaadesiyle, onun tasarrufuyla gidiyor. Ve sen öteki beriki yeryüzünde bütün canlılar, bütün varlıklar nerede, ne kadar nefes alacaklar, nerede doğacaklar, nerede ölecekler, hayatlar nerede başlayacak, nerede son bulacak, bütün bunlar Allah'ın takdiriyle oluyor. وَمَا تَسْخُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Düşen her yapraktan haberi olanın Bağdat'a, Şam'a, Halep'e düşen bombalardan haberi olmaz mı? Allah onları görmüyor mu? Allah onları bilmiyor mu? Bir ezel planı var. Siz de o ezel planı içinde yaşıyorsunuz. Bizler yaşıyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, alemde tesadüfe yer yok. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakın. İki tane hanımı var Yakup Aleyhisselam'ın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüya görüyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Baba diyor Hazreti Yakup'a. Rüya gördüm babacığım diyor. 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde ediyorlardı. İhtiramda bulunuyorlardı. Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Kale ya bunayya la taksusu ru'yake ala ihvatik." Yavrum, diğer kardeşlerine, "Onlara sakın ha bu rüyayı anlatma." dedi. Neden Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a, "Anlatma yavrum, anlatma evladım." dedi. Sonra o kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Aldılar. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Aldılar Yusuf Aleyhisselam'ı. İttifak ettiler. Bir kuyuya bıraktılar. Ya Rabbi, Yusuf'a kardeşleri zulmederken neden müdahale etmedin? Neden Yusuf'u zindana attılar? Neden Yusuf'u kuyuya attılar? Neden kardeşler Yusuf'a karşı birleşti? Yakub'a da, oğluna da, yavrusuna da, Yusuf'a da ihanet ettiler. Nefis soruyor. Devam ediyorsunuz. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Gönderdiler, kervan geldi, sucuyu gönderdiler, kuyuya git dediler. su alacaktı. Bir de ne görsün, dünyanın en güzeli. Kale ya Buşra, hada gulam, müjdeler olsun, burada bir çocuk var dedi. Burada bir erkek yavru var dedi. Vallahu alimun bima ya'melun. Ama Allah görüyor. Yusuf kuyuya atılırken, babaya yalan söylenirken, oradan geçen kervan tarafından alınırken, vallahu alimun bima ya'melun. Gören, karıncaları bir nizam dahilinde sevk eden, çölde, kupkuru arazide yalnız başına bir ağaca hayat veren Allah Azze ve Celle, Yusuf seni de görüyor. Ve şerauhu bi semenin behsin derahime ma'dude. Birkaç kuruşa, birkaç dirheme aldılar Yusuf'u, köle pazarında sattılar. Ya Rabbi, Yusuf'a neden bu kadar eza ettiler? Neden Yusuf'a bu kadar işkence ettiler? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Aldılar Yusuf'u, eve götürdüler. Adam evine götürdü. Hanım ona aşık oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam iftiranın neticesinde, Züleyha'nın buhtanından sonra zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada rüya tabir eder. Oradan çıkar. Kıtlık yılında Hazreti Yusuf abu hayat olur Mısır'a. Hükümdar olur Yusuf. Sonra Yakup'un çocukları gelir Aleyhisselam. Beni İsrail gelir. Beni İsrail'in içinde bir Musa dünyaya gelir. Firavun Musa büyümesin diye bütün çocukları öldürür. Ama kainatın sahibi bütün çocukları ey Firavun Musa diye öldürsen de Musa'nın tacını, tahtını başına geçirmene engel olamayacaksın ey Firavun. Siz Yusuf yalnız zannediyorsunuz. Yakup Aleyhisselam قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. Gam, keder, hüzün sana arz ediyorum ya Rabbi. Çocukları tarafından ihanete uğrayan bir baba titreyen sesleriyle sana yalvarıyor. Yusuf'um ya Rabbi, Yusuf'um diyor. Velemma fasaletil ayru qala abuhum inni la ecidu riha yusuf laula en tufennidun. Gömlek geliyor Yakup Aleyhisselam. Kilometrelerce öteden Yusuf'unun kokusunu alıyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'la Firavun'un iktidarını devirecek. Musa Aleyhisselam gelecek. Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz. Yalnız başına. Atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum, sen git yavrum. Yastığın altında şu kadar para var. Al İbrahim'i yakacakları yığına. Sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Irak'tan. Mısır tarafına gider. Filistin'de. Orada Mısırlı Hacer annemizle evlenir. Sare, o çekemez Hacer'i. İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i. Bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek. Babası İbrahim'le ellerini kaldıracak. Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi, onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür. Kardeşlerim, 1,5 asırdır alem İslam'da acı var. ızdırap var. Neden bunlar olur? Niçin Yusuf Aleyhisselam kuyuda? Neden Mısır'da köle pazarında? Neden evde iftiraya uğrar? Neden zindanda? Neden Yusuf Aleyhisselam bu kadar cevru cefaya, bu kadar zulme, bu kadar acıya maruz kalır? Hazreti Musa'nın gelişini hazırlayacak İbrahim Aleyhisselam neden bu kadar sıkıntıya maruz kalır? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak. Kader kardeşlerim, uzun bir çizgi, ezelden ebede kadar gider. Bakarsınız o kader çizgisine, düşenleri görürsünüz, ayağa kalktıklarını belki siz, belki sizden sonrakiler görecek. Kader, uzun bir çizgi. Allah'a ve Resulüne ihanet eden bu ümmet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Kafirler dost oldular, ümmet birbirine düşman oldu. Arap, Arap'ın davasına, Türk, Türk'ün, Kürt şimdi Kürd'ün davasına düştü. Irka bölündüler, ümmet yapısını unuttular. Unutunca Allah'ın rahmeti üzerimizden çekildi. Dağıldık şimdi, yıkıldık 1,5 asır önce. Abdülhamid'den sonra bir daha ayağa kalkamadık. Bir asır geçti o düşüşümüzün üzerinden. Şimdi kader çizgisi. Düşenleri gördü babalarımız, dedelerimiz. Ayağa kalkanları göremediler. Eğer siz, eğer bizler Hazreti Muhammed adına sallallahu aleyhi ve sellem, onun düşmanlarına karşı Hazreti İbrahim gibi, Yusuf gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ayağa kalkabilirsek, ümmet olabilirsek, şu kader çizgisinde düşen Muhammed ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını Allah size de gösterecek. Kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakup Aleyhisselam'a gelince uzaklardan onun kokusunu almıştı. Cenab-ı Hak Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ağlaya ağlaya Yusuf'una hasretinden gözlerini kaybeden babaya Yusuf'un kanlı gömleğinin kokusunu ulaştırmıştı. Şimdi sizler, şimdi bizler Hazreti Yakup gibi şu yıkılan, mağdur ve mazlum ümmetinin acısını hissedebiliyorsak, ayağa kalkması için önce yaşadığımız coğrafyayı düzeltiyorsak, önce şu sokakları, önce evimizi, önce çarşımızı, önce çarşımızdaki batıl davaları yok edebilmek için, ey esnaf kardeşim, yandaki komşuna gidip küresel güçler alemi İslam'ı kuşattılar. Büyük bir oyun var. Bugün Şam'ı vuruyorlar. Bugün Halep'i vuruyorlar. Yarın Ankara'yı vurmak için ittifak edecekler. Haberin var mı? Allah'ın ve Resul'ün düşmanları aynı safta. Oyunu görüyor musun Müslüman? Diyor musun kardeşim? Oğluna ekranın karşısında onu oturttuğun zaman bak, Hama'da İran'ın haydutları, Amerika'dan, Moskova'dan gelen Hazreti Muhammed'in düşmanları, oradaki kız çocuğuna adı Fatıma diye, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye, senin kardeşin diye tecavüz ediyorlar. Yarın fırsatını bulsalar hafizanallah, buraya da gelecek. İşte Amerika, Rusya, İran, Allah ve Resul düşmanıdır. Görüyor musun yavrum? Ruhamâ'u beynehum. Kendi arandaki merhamet kurmak, ümmet olabilmek için yavruna kim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında, kim onun ümmetinin karşısında duruyor, gösteriyor musun kardeşim? Eğer bunları yapıyorsak, Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi muhabbetimiz, Allah'a teslimiyetimiz varsa, o zaman haberler gelecek size. O zaman haberler göndereceksiniz. Eğer o haberleri göndermeye layıksak kardeşim, hani gurbette yaşıyorsunuz, arkadaşınız memlekete dönüyor. Memlekete dönerken yanınıza gelir, der ki Ahmet, Hasan kardeşim, köye dönüyorum. Söyleyecek bir haberin var mı babana, validene, amcana, dayına? Senden neler söyleyeyim? Sağlıklı olduğumu, hayatta olduğumu, sıkıntım olmadığını, kederim olmadığını babama ilet dersiniz. El-mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm de dostu dosta taşıyan bir köprü. Ölürken Müslümanlar öteye haber götürürler. Babanıza gurbetten Sıla'ya haber gönderirsiniz. Arkadaşınız o haberi ulaştırır ya da ulaştırmaz. Ama Müslümanlar buradan öteye giderken Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdiğiniz haberler, selamlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşır kardeşim, ulaşacak kardeşim. İbn Kesir El Bidaye ve Nihayesinde şu hadiseyi anlatır. Yermut Muharebesi. Komutan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bir asker, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bir mücahit, şehadetinden hemen önce komutanı Ebu Ubeyde'ye döner. Ebu Ubeyde der, ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum, var mı bir haberin? Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyecek sözün var mı Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Allah Resulü'nün öğrencisi, buyurur ki kardeşim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme takra'u anni esselam, benden Allah Resulü aleyhisselama selam ulaştır. Takulu sallallahu aleyke ve alike ve sellem, Allah'ın salatı selamı üzerine olsun ya Resulallah. İnna kad vecedna ma va'adana rabbuna hakka. Söyle ya Resulallah, hani Hendek Muharebesinde açtık, siz açtınız, açlıktan mübarek karnınıza taş bağlamıştınız. İşte o zaman kazmayı vurmuştunuz, taş yarılırken ateş çıkmıştı. O zaman buyurmuştunuz ki şuradan şuraya gidemiyorsunuz, ama Allah size İran'ın fethini nasip edecek, Allah size Şam'ın fethini gösterecek, Allah size Yemen'i verecek, Allah size Mısır'ı verecek. Hazreti Muhammed'e Yermük'ten selam söyle. Ya Resulallah, Hendek'te vaat ettiklerini Yermük'te bulduk, Şam'da bulduk, Dicle'yi açtık, İran'a gittik, Allahu Ekber'i oralara taşıdık ya Resulallah. Söyle Hazreti Muhammed'e bizden selam söyle. Buyurdular ki İza heleke Kisra fela Kisra ba'dahu ve iza heleke Kaysar fela Kaysara ba'dahu vellezî nefsu Muhammedin biyedihi letunfikunne kunuzehuma fî sebilillah. Kayser ölünce bir daha Kayser gelmeyecek. Şam'da Bizans bitince bir daha geri gelemeyecek. İran'ın hükümdarı ölünce yerine başka biri geçemeyecek. Allah'a yemin olsun ki ashabım, Bizans'ın, İran'ın hazinelerini Allah yolunda mazlumlara, yetimlere, biçarelere dağıtacaksın. Söyle Hazreti Muhammed'e ey şehit, o bize neleri vaat ettiyse vallahi hepsini bulduk ya Resulallah de. Kardeşlerim, Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etti. Ulubatlılar surun üzerine şehadeti, surun üzerine sancağı dikerken şehit oldular. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ebu Ubeyde gibi onların yanına gelip ey Hasanlar, ey Muhammedler, gidiyorsunuz şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a takra'u anniselam, bizden Muhammed'e selam götürün. Deyin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a letuftahennel Kustantiniyyetu felenimel emiru emiruha ve lenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacak buyurmuştun ya Resulallah. İşte ben o fetih gerçekleşirken şehit olup huzuruna geldim. Komutanımız Fatih'ten, hocamız Akşemseddin'den selam getirdi ki ya Resulallah söyle. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrıldık. Bir asır oldu. Ahmet Yasinler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Cevher Dudayevler şehitler, Şam'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit olan analar, dağınık olduğumuzu Allah ve Resulü yoluna ihanet ettiğimizin haberini veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmetin dağıldı, ümmetin parçalandı ya Resulallah. Türkler ayrı yerde, Kürtler ayrı yerde, Araplar ayrı yerde. İngilizler onları bir asır önce böldüler, parçaladılar. Sosyalist kafirler, ırklarından diye arkasından giden sarıklılar gördüm ya Resulallah diyor Ahmet Yasin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, siz davranacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam adına siz ayağa kalkacaksınız. Çocuklar, acıları olsa, ızdırapları olsa da babaları mahzun olmasın diye gurbetten Sıla'ya biri dönerken babama iyi olduğumu söyle derler. Peki ya sana, bana, hepimize, kendinden, canından bile daha düşkün olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, 1,5 asırdır dünyadan ukubaya, Allah'ın sevgilisine, kainatın efendisine, ihanetlerin, acıların, tecavüze uğrayan kadınların haberleri gidiyor. Anlatmayacak mısın sokağında? Anlatmayacak mısın komşuna? Anlatmayacak mısın küresel güçlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarının nasıl ittifak ettiğini, nasıl Allah ve Resul yoluna saldırdığını kardeşine, komşuna, babana, annene anlatmayacak mısın? Uyan! Nemrutlar İbrahimleri yakmak için bir araya geldiler. Nemrutlar bomba yağdırıyorlar Şam'a, Bağdat'a. Ey Müslüman, uyan! Önce Anadolu'ya sahip çık, buraya sahip çık. Burada oyunlar oynuyorlar, burada tuzaklar kuruyorlar. Allah Resulü'nün ümmeti, Fatih'in evladı, ayağa kalk, biz de diyelim. Şehitlerimiz buradan giderken, Bağdat'tan, Şam'dan, Türkistan'dan, Arakan'dan, bunlar şehitler kervanının sonu. Bundan sonra senin gençliğin ayağa kalktı ya Resulallah. Ebu Ubeyde gibi sana sahip çıktılar. Yakındır ya Resulallah. Yakında fetih haberleri gelecek. Ulubatlılar gelirken, Fatihlerden, Akşemseddinlerden sana selamlar, sana fetih haberleri getirecekler. Bunu sen yapacaksın. İslam'ın umudu sen. Allah Resulü Aleyhisselam'a sevindirici haberi sen vereceksin. Gecelerini fecirlere iltihak edeceksin. Gecelerin fecirlere kadar gidecek. Uykusuz kalacaksın ama bu ümmete en son ferdini uyandırana kadar, ölüm meleği gelene kadar mücadelen devam edersen Allah'ın vaadi haktır kardeşim. Sen de diyeceksin ki inna kad vecedna ma va'adena rabbuna hakka. Rabbim buyurmuştu ki hak batıla galip olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bir gün dünyadan biz de ahirete, Allah Azze ve Celle'ye, Hazreti Muhammed'e biz de bu haberleri veririz. Kader ezelden ebede uzanan bir çizgi. Bu ümmetin yıkıldığını gördük. Eğer ayağa kalkarsanız dirilişini de göreceğiz.
3: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yalan.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir markete giren müşterilerden birisi markette satılan eşyanın üzerindeki etiketlerle oynayabilir mi? Mesela tuttuğu bir kutuyu, bunun etiketini buraya koyalım, onun etiketini buna koyalım diyebilir mi? Dese ne olur? Böyle bir ticaret olur mu? Olmaz elbette. Kimse filan markete girecek diye bir kanun yok. Marketi beğendin, girdin. Markette şu 10, bu da 15 dediklerinde almazsan çıkarsın. Ama 15'liği 10'a, 10'u 5'e taşıyamazsın. Malın sahibi kaç paraya satıyorsa o fiyattan alacaksın ya da o markete girmeyeceksin. Bu bir kural. Buna bir itirazımız yok, olamaz da zaten. Bu benzetmeyi ne için yapıyorum? Dinimiz cennete girmenin karşılığıdır. Rabbimiz cennete girmek isteyen İslam'a girecek, İslam'da dediğimi yapacak buyurmuştur. Ve İslam'a girince de, İslam bir market gibi, içine girince de etiketlerle oynama hakkı yoktur kimsenin. Allah cihadı bir yere oturtmuştur. Sen batıdan utanıyorsun diye cihadı etiketini değiştirip ikinci rafa kaldıramaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Girmeyeydin Müslümanlığa. Girdin, Allah kadına, erkeğe raf belirlemiş, etiket koymuş, barkod numarası koymuş. Kadını oradan kaldırıp erkeğin rafına, erkeği de kadınların rafına koyamazsın. Koyduğun zaman güvenlik görevlisi seni kolundan tuttuğu gibi dışarı atar. Ne işin var markette denir. Başka markete git. Hristiyanlıkta neyi nereye koyarsan kimse bir şey demiyor zaten. Yahudilikte hahamlara paranı verdin mi her şey senin. Öyle markette var. Bu marketin sahibi barkod numaralarını koymuş, etiketlerini koymuş, fiyatlarla oynatmıyor. Biz bu marketi şu şekilde uygun buluyoruz dediğimiz zaman marketin sahibiyle kavga ederiz. Aziz kardeşlerim, Allah şeriatını itaat edelim, teslim olalım diye bizim önümüze koydu. Beğenip beğenip yontalım, kuşa çevirelim diye değil. Buradan hareketle bir hususu değerlendirmek istiyorum. Hangimizin Müslümanlığı daha iyi? Hangimiz daha iyi işler yapıyoruz diye bir soru sorsak, kim neyi yapıyorsa onu en iyi iş görüyor. Mesela cumartesi günleri bir dernekte toplanıp o mahalledeki 3 kişiye bu hafta şu yardımı yapalım diye bir toplantı yapıyorlarsa, veyahut da kadınlar bir ablanın evinde toplanıp bu hafta 10 Yasin okuyalım diyorlarsa, giderken de birer tane çeyrek altın bırakalım bu eve diyorlarsa, sorsan onlar ashab-ı kiram gibi büyük adamlar. Kendilerine göre çok iyi iş yapıyorlar. Bunu kim için yapıyorsunuz? Allah için. İyi, güzel. Kimden karşılık bekliyorsunuz? Allah'tan. Ne bekliyorsunuz? 500 sevap. Bunun üzerinde 500 sevap yazıyor mu? Bu sevap etiketleriyle niye oynuyorsun sen? Allah neyi nere koyduysa o orada güzeldir. Kardeşlerim, İslamiyet meçhul bir din değildir. İslamiyet Allah'ın en mükemmel şekliyle bize teslim edilmiş dinidir. Sahibi Allah'tır.
Her şeyi yerli yerine koyan da Allah'tır. Kim ne yaptıysa karşılığını verecek olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Bu mantıkla hareket ettiğimizde kardeşlerim, kesinlikle şunu bilmemiz lazım. İslam marketinde etiketi en yüksek mamul sabah namazıdır. Sabah namazı ile başlamayan gün batık gündür. O gün Kudüs'ü de fethetsen,

büyük fiyatta bir iş yapmış olursun. Bu kanunu anlayabilmemiz için markete soktum sizleri. İslam sabah namazı dinidir. Sabah namazı Müslümanlıktır. Herkesin Müslümanlığının standardı sabah namazı kadardır. Herkes kıldığı sabah namazı kadar konuşsun. Umut bağlasın. Kendisini cennette hissetsin. Allah ve peygamberi Müslümanlığı sabahla başlatıyor. Bizim günümüz sabah namazıyla başlar. Sabah namazı olmayınca güneş doğmamış demektir. Onun için biz ümmet olarak kendimize bir isim belirlesek, desek ki biz güneşin önündeki bir ümmetiz desek bu yalan değildir. Güneşin önündeyiz biz. 1,5 milyar insan Müslümansa dünyada, bu demektir ki güneş 1,5 milyar insandan sonra kalkmıştır. Çünkü güneşin doğması sabah namazının vaktinin bitmesi demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün insanlar güneş doğmadan hayata doğmuşlardır. Ben bugün sabah namazına kılmadım ama akşama kadar 10 cüz Kur'an okudum diyen etiketlerle oynuyor. 10 cüz Kur'an okumak muhteşem bir sevap yumağıdır. Asla sabah namazı değildir. Asla değildir. 10 fakiri giydirdim. 10 fakirin karnını doyurdum. 10 fakire birer daire verdim. Bunlar mübarek işlerdir. Asla sabah namazı değildir. Asla. Sabah namazı müminin müminliğinin şartelidir. O şarteli açarsan devre işliyor demektir. Aksi takdirde sabah namazını kılmamış insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü aynen tekrar ediyorum. Affedersiniz efendim diye benzetmede yapmıyorum. Hiç affınızı da istemiyorum. Çünkü peygamberimin ağzından çıkmış bu sallallahu aleyhi ve sellem. Özür dilenecek bir şey değil. Sabah namazını kılmamış Müslüman üzerine şeytanın işediği adamdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen istediğin kadar orijinal, güzel işler yaptığını düşün. Ya üstünde şeytan idrarı var bir defa. Ertesi sabah olacak da, akıllanacaksın da, sabah namazına kalkacaksın, şeytan necasetinden temizlenmiş olacaksın. Sabah namazı ümmeti Muhammed'in şartelidir. Günü sabah namazıyla başlatır. Bunun için markete girip marketteki etiketlerle oynayanlar hırsız diye yakalanacakları gibi. Güvenlik kamerası onları yakalayıp etiketlerle oynuyordu. Deneceği gibi. Sabah namazına kalkmayan baliğ çocuğunu iyi bir üniversiteye koyduğunu, bunun için çocuğa çok güzel ders programları yaptırdığını düşünenler, sabah namazına alıştırmadıkları çocuklarının İyi üniversite tutturarak, iyi iş kurarak, iyi evlilik yaparak, iyi dedikleri şeyler oynanmış etiketlerdir hep. İyi çocuk, iyi delikanlı buluğ çağından sonra sabah namazına kalkan delikanlıdır. Sabah namazını kılan genç kız ümmeti Muhammed'in standartlarında bir kızdır. Sizler başarılı bir evlilik yapmak istiyorsanız, Allah'ın razı olacağı bir gelin adayı arıyorsanız veya damat arıyorsanız, onun hafız olmasından önce, filan okul mezunu olup olmamasından önce son bir aylık sabah namazı grafiğine bakın.
çok şey yakalarsın.

kaçırırsınız. Hele 40 gün sabah namazı kaçırmamış bir damat mübarektir. Etiketi yüksektir. En pahalı ürünler arasındadır o. 40 gündür özel günleri hariç sabah namazı kaçırmamış bir mümine kız mücahidedir. O Allah dostudur. Onun bir gözü engelli de olsa, bir ayağı protez takılmış da olsa o mübarektir, kaçırılmamalıdır. Çünkü Allah sabah namazını Müslümanlığın en yüksek fiyatlı işi olarak görüyor. En yüksek fiyatta kalitesi olan birisi tarhana çorbası yapmayı bilmese de zararı yok. Hazır çorba alırsın. Ama hazır kul bulamazsın bir yerden. Çorbanın hazırı var. Köfte harcının hazırı var. Çamaşırcı var. Bulaşıkçı var. Sabah namazıyla Müslümanlığını Allah'la birleştirmiş bir insanın muadili ve hazırı yoktur. Artık biz muharref din sahibi Yahudiler ve Hristiyanlar gibi görkemli binalar, şovlar üzerinden değil, Allah'ın gördüğü büyük işler üzerinden büyük insan, iyi insan, kaliteli mümin, hoş mümin ayarlamaları yapmak zorundayız. Allah'ın marketinde sabah namazı müminlik anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kılmayanlar değil, camiye gelmeyenler için evlerini yakasım geliyor buyurmuştur. Yakılmış, kül olmuş evlerde mi yaşıyoruz acaba diye tefekkür etmek zorundayız. Kardeşlerim, sabah namazına yer bulalım. İmanımızda yer bulalım. İmanımızda nerede duruyor? Günlük hayatımızda yer bulalım. Sabah namazını nereye oturttuk? Hayat pratiğimizde, Müslümanlık pratiğimizde sabah namazı ne kadar pratik bir namaz? Eğer sabah namazını biz Allah'ın oturttuğu yere oturtamıyorsak, ondan sonra da diğer artılarımızla, diğer görevlerimizden birisiyle avunuyorsak, bu aldanıştır. Bir mümin hem vakıfta toplanacak, vakıf görevlerini yapacak, hem de o günü sabah namazıyla başlatmış olacak. Sabah namazıyla başlatılmayan günün içinde cihad olmaz, hayır işi olmaz. Belki de vakıflarımızın, derneklerimizin, siyasetçilerimizin anlayamadıkları ve bir türlü bulamadıkları bereketsizlik nedeni de bu olsa gerek. Güne Allah'la başlanmadığı için akşama kadar Allah'tan kopuk, Allah'tan ayrı bir hayat ne mümince ne de insanca bereketli bir hayat olmuyor. Ne yazık ki. Kardeşlerim, üç büyük hakikat var sabah namazında. Bir, sabah namazı müminlerle münafıklar arasındaki renk farkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sabah namazı kim münafıktır, kim Müslümandır bunun ölçüsüdür. Aynı şekilde yatsı namazı da. Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuralı koymuş. Münafıkları sabah namazında arayın buyuruyor. Akşam bol keseden toplantıda vaatlerde yapan adam sabah namazında neredeydin? Akşam İslam devleti kuruyordun. Mangalda kül kalmıyordu sen konuşurken. Az daha 10 dakika daha sürseydi toplantı Kudüs'ü de kurtarmıştın. Sabah namazında yoksun. Üstündeki etikette münafık yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elindeki kaşeyi basmış.
bu münafıktır diye biz tabela asamayız. Ama Resulullah böyle uyardı deriz. Aleyhissalatu vesselam. Akşam 1'e kadar, gece yarısına kadar İslami toplantı yapacak yerde 9'da tavuk gibi kümesine çekilseydin de sabah namazına güzel kalksaydın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tehdidiyle karşılaşmasaydın. Sabah namazı bir, münafıkla mümin arasındaki turnusol kağıdıdır. Sabah namazın kadar müminim diye gerilsen, sabah namazının zarar gördüğü bir evde, sabah namazının hep hikmet-i ilahi, güneş doğduktan sonra ertelendiği, kazaya kaldığı bir evde tehdit var. Bu tehdidin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu bir numaralı konu olarak önümüze koyalım. Sabah namazı kim mümin kim münafıkın ölçüldüğü ölçeklerin başında geliyor. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. O Allah'ın zimmetindedir buyuruyor. İkinci başlık bu. Güne sabah namazıyla başlamak Allah'la yol almak demektir. Sabah namazı olmadan güne başlanması halinde ise kendi başına kalmak demektir. Nerede? Siyasette, ticarette, seyahatte, aile ilişkilerinde, okulunda, yürüdüğün caddede, oturduğun balkonunda, her yerde sabah namazınla başlanmış gün Allah'ın koruması altında olmak demek. O günü Allah'la beraber geçirmek demek. Sabah namazında sorun oldukça Allah'tan ayrı kalmak demek. Öğle namazını kılmış olsam bile, ikindiyi cemaatle kılmış olsam bile, sabah namazı etiketi o ikindi namazında yoktur. Allah'ın koruması altında olmak sabah namazı ile mümkün. Ben bugün filan Müslümana Allah yardım etsin dediğim zaman ya da arabanın camına Allah korusun yazdığım zaman böyle dedim diye Allah korumuyor. Sabah namazını kıldığım zaman ise Allah'ın koruması altında oluyorum. Koruyan Allah'sa koruma vaadi budur. Eğer Allah koruyacaksa beni, koruma kudreti Allah'ın elindedir diye iman ediyorsam, sabah namazını kılanları koruyacağını söylüyor. Öbürlerini dağdan mı atıyor? Öbürlerinin bindiği uçak mı düşüyor? Hayır. Biz Allah korusun derken, sadece uçak düşmesin demek istemiyoruz ki. Ahlakımı korusun, dilimi korusun, gözümü korusun, elimi korusun, bedenimi korusun, dinimi korusun, çocuğuma bir şey olmasın, eşime bir şey olmasın, dükkanım çalınmasın, ticaretim zarar etmesin. Allah korurken yüzlerce kalem üzerinden koruyor Allah. Biz Allah korusun dediğimizde araba çarpmasın sana diye anlıyorsak neremizin korunması gerektiğini de bilmiyoruz. Bugün konuşmaman gereken bir yalanı konuştun. Sabah namazını iyi kılmış olsaydın Allah dilini koruyacaktı seni. Saldı seni, salınca yalan konuştun. Gıybet ettin, gıybet dinledin. Korusaydı Allah dilini ve kulağını korurdu. Sabah namazı %100 Allah'ın koruma alanında olmak demektir. Bütün korunacak yönlerimizde. 2. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü çok gayet açıktır. Hayatın bereketi sabah vaktindedir. Gün her zaman 12 saattir. Sabah namazı kılıp başlayanın günü 112 saat kadar bereketlidir. Sabah namazı kılmayan şeytan sidiğiyle üzerinde dolaştığı için

0: Buna 12 saat 12 dakika gibi bereketsiz.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri

Asılıyor göklerden her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Burası Yıldız FM.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle

Esasları tayin etti. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Yerleri, gökleri, kainatı var etti. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Sonra Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakîm'i indirdi. Yani o Kur'an-ı Hakîm yolumuza işaretler koydu. Şuralardan gideceksiniz, buralarda duracaksınız, hedefiniz, menziliniz şuralar olacak diye Kur'an-ı Hakîm bunları tayin etti. Kardeşlerim, fabrikalar arabaları imal eder. Araba hız yapmak için var. İnsanlar daha uzak mesafeleri daha kısa zamanda arabayla kat ederler. Fakat fabrikalar arabalara fren de koydular. Fren arabanın imal ediş gayesine aykırı bir hadise, aykırı bir alet. Çünkü araba gitmek için var ama fren onu durduruyor. Şoförler düşünün. Onlar eğer yolu biliyorlarsa, virajlara, işaretlere dikkat ediyorlarsa, arabayı uçuruma atmazlar. Ama şoförler düşünün. Eğer onlar baygınsalar, eğer ayyaşsalar, eğer uyuyorsa acemiyseler, onlar arabayı alırlar. Durması gereken yerde gaza basınca arabayı uçuruma atarlar. Araba da helak olur, onlar da helak olur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı, var etti. Gidecek araba gibi. Züyyine linnâse hubbu şehevat. Onun içine bir takım duygular koydu. Dünyayı seviyor. Kadını erkek seviyor. Erkek kadını seviyor. Adamın içinde makama dair, mala dair, dünyaya dair sevgiler var. Eğer freni yoksa o adamın, gözünde fren yoksa, elinde fren yoksa, hayatında fren yoksa, o adam dünyada giden araba gibi sonunda gelecek bir yer cehennem olacak, o çukura kendini atacak, hak ile yeksan olacak orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'le müminler Allah'ın kulları bu yolda nasıl gidecek onun usul ve esaslarını tayin etti. Kur'an-ı Kerim onları anlattı bize. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Buyurdu ki Kur'an-ı Hakim'in sahibi, eğer Peygamber aleyhisselam noktasında şüpheleriniz varsa, Kur'an-ı Hakim noktasında şüpheleriniz varsa, o halde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli, onun bir suresinin benzerini getirin dedi Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, onlar Allah Resulü aleyhisselatu vesselama Muhammedül Emin diyorlardı. En fazla ona güveniyorlardı. Bir yerden bir yere giderken mallarını Peygamber aleyhissalatu vesselama emanet ediyor, ona bırakıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ediyorlar. Muhacir olacak. Onlar Efendimiz aleyhisselama emanet para bırakmışlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emanetleri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz'e bıraktı. Allah Resulü o halde Mekke'den ayrıldı. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama bu kadar güveniyorlar. İnsanlara yalan konuşmayan Allah'a yalan konuşur. Allah Azze ve Celle'ye iftira eder mi? Etmezdi. Onlar da biliyorlardı. Peki neden şüphe ediyorlar? Şüpheleri bir ilme mi dayanıyor? Hayır. Fenne mi dayanıyor? Hayır. Hakikati mi dayanıyor? Hayır. Peki neden onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, niçin Kur'an-ı Hakim'den şüphe ediyorlar? Çünkü Kur'an-ı Hakim güzergahı değiştiriyor. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin insanları sömürdüğü bir yol var. O yol uçuruma götürüyordu arabaları. Peygamber aleyhissalatu vesselam güzergahı değiştiriyoruz buyurdu. Bundan sonra yoldaki işaretleri Allah Azze ve Celle'nin ayetleri tayin edecek. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselamı reddettiler. Tanımadılar. Kardeşlerim, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, her şeyden haberdar olan gibi sana hiç kimse haber veremez. Gazetede bir yazı var.
Okuyor.

duyuyorsunuz. Diyor ki bir yetkili, falan yerde bir şehir kurulacak. Orada ilgili mimarlar, şehir plancıları orada çalışıyorlar. Oraya bir şehir yeniden inşa edilecek haberi çıkınca hemen parası olanlar oraya koşarlar. Oradan arsa alırlar. Oradaki arsaların fiyatı belki 10 kat bir anda yükselir. Neden? Gazetede birkaç satırlık bir haber var. Orada şehir kurulacak. Belki kurulmayacak. Daha sonra devlet orayı riskli bir alan ilan edecek. O planı iptal edecek, rafa kaldıracak. Ama orada böyle bir haber var diye insanlar koşarlar. Oradan arsa alırlar. Arsaların fiyatı bir anda 10 kat yükselebilir. Bir mimarın sözüne, bir yetkilinin sözüne bakar insanlar. Ömür boyu çalışarak biriktirmiş oldukları paralarını, servetlerini giderler oraya yatırırlar, bir arsa alırlar. Peki yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bize emirleri var, talimatları var, yasakları var. Buyuruyor ki eğer arabanızla bu yolda şöyle giderseniz dünyayı kazanacaksınız, ahireti kazanacaksınız, kaybetmeyeceksiniz. Eğer o yolda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği, öğrettiği, duyurduğu esaslara uymazsanız, onları çiğnerseniz, arabanız uçuruma gidecek, bir felaketten diğerine savrulacaksınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucize gösterdi. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okudu. Onlar geldiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü yol ahlakına dair neleri anlattıysa ona uydular. Mekke'den, Medine'den çıktılar, bir anda cihan devleti kurdular. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize hayatımıza dair emirler, hayatımıza dair yasaklar bildirir. O yasaklar kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarıdır. Ve buyurur ki eğer bunları yerine getirirseniz yeryüzünün en aziz varlıkları, insanları olacaksınız. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim zaviyesinden onlara bildirdiği, duyurduğu talimatlara işittik, itaat ettik ya Resulallah dediler. Bir anda en arkadayken en öne geçtiler. Şimdi o Kur'an'a bakın. O Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki men amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Kim kadınlardan erkeklerden Allah'a iman ettiği halde ameli salih işlerse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, fukaraya, mazluma sadaka, zekat verirse Allah Teala onlara güzel bir hayat yaşatacak. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler. Bu ayeti kabul ettiler. Bu ayetten önce zenginler giderler, güçlü olanlar giderler, fakirlerin evini basarlar, orada ne varsa alırlar. Onları ortada o halde bırakırlardı. Ama Kur'an-ı Hakim'e iman ettikten sonra Allah Teala'nın emirlerine uydular. Kazandılar, fukaraya verdiler. Kazandılar, yetime verdiler. Kazandılar, dul kadınlara verdiler. Ekmeklerini, mallarını, servetlerini onlarla paylaştılar. Kur'an-ı Hakim onlara güzel bir hayat yaşayacaksınız buyurdu. En güzel hayatı yaşadılar. Ecdadımız, büyüklerimiz, onlar bu topraklarda bizden önce yaşayanlar Kur'an-ı Hakim evlerine, Kur'an-ı Hakim'i pazarlarına, ticaretlerine uyguladılar, tatbik ettiler. Evlerinde belki soğanları, ekmekleri vardı ama bizden daha güzel bir hayat yaşadılar. Evlerinde huzur vardı. Çocuklar, kızlar babalarına itaat eder. Akşam babalar eve gelince kızlar kapıya koşarlar. Babalarını karşılarlar. Sırtından parkesini alırlar. Oturturlar, sofrayı hazırlarlar. Babayla aynı sofraya otururlar. Şimdi belki babalar eve gittiği zaman kızlar sokaktadır, parktadır, arkadaşlarıyla bir pastahanede. Baba gel deyince babaya isyan eden belki evlerimizde kızlar var. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki eğer yolda giderken, yürürken,
Kur'an-ı Hakim'e uyarsanız evinizde güzel bir hayat yaşayacaksınız. Onlar Kur'an Hakim'in bu talimatına uydular, en güzel hayatı yaşadılar. Buyurdu ki Kur'an Hakim: "وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا" Kim bu kitaptan yüz çevirirse, parası olsa bile daralacak. Bakıyorsunuz yatı var, villaları var, 700 metrekare bir evi var. 700 metrekarelik evde bir kadın daralıyor, bir adam daralıyor, o evde intihar ediyor. Ama yeryüzüne, yüreklere huzuru getiren devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gece evine geliyor, kalkıyor, namaz kılacak. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde namaz kılacak kadar bir yer yok. Peygamber namaz kılarken Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz uyuyorlarsa ayaklarını toplamak zorunda. Daracık bir evde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüreklere huzuru getirdi. Ama şimdi 700 metrekarelik evde kadınlar var, erkekler var, intihar ediyorlar. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, eğer bu zikirden yüz çevirirseniz o zaman hayatınızda darlık olacak. Avrupa'da adam diyor ki oğluna, falan kızı alma. Neden baba diyor? O senin kardeşin. Haberi yok, annenin haberi yok. Başka bir kadından beraber olmuş, o kız oradan gelmiş. Sonra o kadın da diyor ki oğluna, evladım diyor, sen de babandan değilsin, babanın haberi yok. Kilisede papazlar ağlıyorlar. Neden? Çoğalamıyorlar. Evlerinde köpek besliyorlar. Köpeğe olan merhametini, saygısını insana göstermekten mahrum olan batılı adam evini, ailesini, cemiyetini kaybetti. Kur'an-ı Hakim buyurmuştu ki 14 asır evvel, eğer yüz çevirirseniz dağılacaksınız. Paranız olsa bile evinizde, cemiyetinizde huzur olmayacak. O kitap bugün insanların okuyup da rafa koyduğu, öptüğü, başına koyduğu ama kızına ondaki emirleri anlatmadığımız o kitap, evimize anlatmadığımız o kitap var ya, sokağımıza, işimize, fabrikamıza, bakkalımıza hakim kılmadığımız o kitap var ya, o kitap Mekke-i Mükerreme'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz, onların boyunlarında kement var. Mekke sokaklarında onları süründürüyorlar. Allahu Ekber dediklerinden dolayı süründürüyorlar. Allahu Ekber dediğinden dolayı başlarına kaynar sular döküyorlar sahabe-i kiramın. Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyorlar. Fakat o Kur'an onlara diyordu ki ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz dünyaya galip olacak. Onlar inandılar. Masal bu demediler. Olmaz olamaz demediler. Sonra yıllar geçti. Mekke-i Mükerreme'de o ayeti o zaman okuyan Sa'd bin Ebi Vakkas Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyor. Namaz kılmak için Mekke'nin dışına çıkıyor. Mağaralara gidiyor. Orada arkadaşlarıyla Allahu Ekber diyor, namaz kılıyor. Namaz kılarken Mekkeli müşrikler onların peşinde. Secdede, rükûde onlara saldırıyorlardı. Ama onlar bu ayeti okudular. İnandılar. Ve inne cundena lehumul galibun. Eğer Allah'ın talimatlarını, namaza dair, oruca dair, mahremiyete dair talimatlarını yerine getirirsek Allah'ın ordusu dünyaya galip olacak. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamayan Sa'd bin Ebi Vakkas ordunun başkumandanı olur. Yeryüzünün en büyük devleti İran'a karşı cihad ilan edilir. İran'a girer, İran'ı fetheder, İran'ın merkezi Beyaz Saray'a gelir. Orada Allahu Ekber der ve inne cundena lehumul galibun ayetini okur. İnanıyorsak kardeşim, bir mimara inanan bu toplum, mimara inanıp da bir yerden gidip arsa alan,
ömür boyu kazanmış olduğu servetini orada harcayan Müslümanlar, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle, kaybetmiş olduğumuz huzuru yeniden cemiyetimize, yeniden evimize, hayatımıza nasıl taşıyacak?

hakim kılacak. Onun usul ve esaslarını işte gösteriyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz uydular, kabul ettiler, o yola girdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, yolunu açtı kardeşim. Bir kafir, bir ateist, bir deist çıkıp Allah Teala Kur'an'ında şunu vaat etti: Müslümanlar o şartları yerine getirince ona nail olamadılar diyemez kardeşim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah Azze ve Celle buyurdu ki, iman edip ameli salih işlerseniz, yani imanınız ameli salihiniz olursa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sahabe, dinleyin, Kur'an-ı Hakim'in, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Eğer bu şartları yerine getirirseniz, Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini size verecek. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh, onlar dünyanın en büyük devletine sahip oldular. Ömer radıyallahu anh, en büyük devletin başındaydı. Ashab-ı kiram efendilerimizin savaş uçağı fabrikaları yoktu. Denizde onların filoları yoktu. Dünyanın en güçlü ordularına sahip değillerdi. Ama imanları vardı, ameli salihleri vardı. Allah Teala'nın vaadine, talimatlarına uydular. Onları yerine getirdiler. Yani araba nerede hız yapacak, nerede duracak, nerede mola verecekler? Ya Resulallah dediler, kumandan sen, muallim sen, ne buyurduysan, ne duyurduysan, ne bildirdiysen, ne öğrettiysen, ne anlattıysan, bütün varlığımızla biz onlara iman ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, aynı Kur'an-ı Hakim bizim elimizde var, evimizde var, hayatımızda var. Ashab-ı kiram, onlar Allah Azze ve Celle'nin vaadine tereddüt etmeden uydular. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. Ama bize dedi ki, eğer sizin bu talimatlar noktasında şüpheleriniz varsa, o zaman fenne dair, o zaman modern bilme dair size Kur'an-ı Hakim'in Allah buyruğu olduğuna dair de işaretler koydum Kur'an-ı Hakim'e. Yani bir takım şüpheler varsa işte bakın, Kur'an-ı Hakim o noktadaki şüpheleri izale etme hususunda buyuruyor ki, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Onların bindiği atları vardı. Atlardan, katırlardan, merkeplerden bahsediyor. Onlara binin diye onları yarattım buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Ama bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, bir de sizin bilmediğiniz vasıtalar var, taşıtlar var. Gelecekte kullarım onlara binecekler. Allah Azze ve Celle bugün sizin bilmediğiniz o taşıtları imal edecek kullarını yaratacak. وَيَخْلُقُ gelecekten bahsediyor. مَا لَا تَعْلَمُونَ siz onları bilmiyorsunuz. Yani ata biniyorsunuz, katıra, merkebe biliyorsunuz. Ama gelecekte vasıtalar olacak. Onları bilmiyorsunuz. Yani kardeşim, uçağa bineceksin, taksiye bineceksin, vapura bineceksin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte Kur'an ondan geldiğine, Allah Azze ve Celle'den geldiğine dair onlar yüzlerce işaret var. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Kabe-i Muazzama'yı yapınca şimdi insanları hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor, insanlar gelecekler. Kimi yaya gelecek, kimi yorgun develer üzerinde gelecek. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكٍ Fec yol demek, amik derin demek, derin yollardan gelecek. Halbuki uzak diye müfessirler o zaman tefsir ettiler. Peki Allah Teala neden uzak demedi de amik dedi? Müfessirler onu uzak anladılar. Ama esasında amik derin demek. Yani Kur'an'ın sahibi dünyanın küre şeklinde olduğuna haber veriyor. Eğer Rusya'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa, Mekke-i Mükerreme'ye göre oralar çukurda kalacaklar, derinlerden gelecek. Yani Kur'an'ın

Sahibi buyuruyor ki, ey adam, laboratuvara girdin, şu kadar zaman önce buldum dedin ya, işte senin bugün bulduklarını Allah Azze ve Celle 14 asır önce haber verdi. İngiltere'de bir doktor, dünya çapında bir doktor, tıp fakültesinde derse geliyor, öğrencilerine diyor ki, 20 yıl önceki buluşumu değişiyorum. Önceden demiştim ki, insan anne karnında yaratılırken önce et, sonra kemik yaratılır. Hayır, şimdi son verilere göre diyorum ki, önce kemik, sonra et yaratılıyor. Bunu ben buldum diye sevinirken, oradan birisi ayağa kalkıyor. Bir Müslüman öğrenci, hocam diyor, 14 asır önce Allah Azze ve Celle bunu bize haber vermişti. Buyurmuştu ki, فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا. O kemiklere biz et giydirdik. Yani önce anne karnında kemik yaratılacak, sonra o kemiğin üzerine eti giydirdik. Hoca hayretler içerisinde. Benden önce dünya tıp tarihinde bunu söyleyen kimseler yok. Getir bakalım o kitabı deyince, kitabı getiriyorlar, alıyor, bakıyor, hayretler içerisinde kalıyor. Yani o Kur'an senin yaşamış olduğun o dünyaya dair işaretler veriyor. Elif lam mim, gulibetir rum fi adnel arz. Rumlarla İranlılar bir savaş yapıyorlar. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, Rumlar en çukur yerde yenildiler. Bütün müfessirler en yakın yer diye tefsir ettiler. Ama şimdi uzaydan, yerden yapılan incelemelerle diyorlar ki dünyanın en çukur yeri Filistin'de. Kur'an-ı Hakim 14 asır önce insanların bugün bulmuş olduğu, bulan bilim adamlarının sevindiği, evet bulduk demiş olduğu o esası 14 asır önce haber verdi. Rumlar İranlılara en çukur yerde yenildiler. Kardeşlerim, saatlerce Kur'an-ı Hakim'in bugün yaşadığınız dünyaya dair laboratuvarlar neler bulduysa, bulduk dediklerinin önemli bir bölümünü 14 asır önce haber verdi. Yaşadığınız dünyadan haberleri var. Eğer onlara uyarsak Allah Azze ve Celle hayatımıza huzur, hayatımıza saadet, hayatımıza izzet getirecek. Eğer o noktada Kur'an-ı Hakim'e dair insanların şüphesi varsa, modern bilim dedikleri o dünyaya dair Kur'an-ı Hakim konuşunca, insanların, bilim adamlarının ellerinde eğer vicdanları varsa kalemleri düşüyor. Kardeşlerim, pahalı bir bilgisayar alsanız, sonra bilgisayarınız bozulsa, bilgisayarınızı manav arkadaşınız olsa, çok seviyorsunuz ama bilgisayardan anlıyor. 10 bin lira verdiniz, bir bilgisayar aldınız. Seviyorsunuz, o adam 3 kuruş kazansın diye manav olan arkadaşınıza bilgisayarınızı al bunu tamir et der misiniz? 10 bin liralık o aletin bir değeri var, vermezsiniz. Peki ya yaşamış olduğumuz dünya, bu dünyaya dair konuşanlar var. Hayatımıza dair, geleceğimize dair, şuradan buradan giderseniz önünüz, yolunuz açılır diyenler var. Ümmeti İslam 150 yıldır onlara kandı. Şimdi Guta'da çocuklar açlıktan ölüyor. Arakan'da Müslümanları parçalıyorlar. Orta Afrika'da camide şehit edilen mazlumların sesini dünyada duyan yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayetlere inandılar. Evet, galip olacağız dediler. Bunu söylediklerinde Kabe'nin avlusunda onlar namaz kılamıyorlardı. Oradan çıktılar. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan oldu. Dünyanın en güçlü devletini ayakları altına aldılar. İran'ın Beyaz Sarayı'nda Allahu Ekber dediler. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti İslam, 10 bin liralık bir bilgisayarına verdiği değer kadar hayatına değer verirse, hayatımıza değer verirsek, o zaman bu beden
bu yolda nasıl gidecek? Etrafımızda konuşan ideologlara değil de Hazreti Muhammed'e gideceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünü yaratan, nasıl yöneteceğine dair insanların esasları Kur'an-ı Hakim'de bildiren Allah Azze ve Celle'ye gidersek, sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Mekke'den, Medine'den çıktılar, dünyaya hakim oldularsa müminler yeniden zillet asrını izzet asrına çevirecekler.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana Rauf ve Rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapından. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab. Hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Selam sana nazlanebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin.

senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana and olsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni.

Ya Resulallah, temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm, mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim, ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

secaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, İman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. bir sevda seli var Safa Merve'de. Damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.